0: OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğirran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şing Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğirran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şing Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğirran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şing Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğirran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: ýerki zonzysy asasyda kökdat ýa-ki purçak türüdikläni goşyş gerek. Bazarda setip alan zonzygy selişdirganda özi taýýarlagan zonza tehimi ýeňi bolup, şeker, yağ, tuz az buluş talebige uygun kelidi. Yana özining ýaxşy görüşi we ihtiyajyga asasan ýemeklik materialynyň nisbeti we türini taňsysy bolýar. Qaysy kişiler zonzyny az ýeşi gerek? 1. Aşqazan üçäk ýoly kesili bemarlary. Nomi gürüçini häzim kılış bir kadar täs, epişkak bolup, aşqazan kislatası ve häzim kılış enzimi tarpidin parçalanmaydı. Aşqazan üçäk ýoly kesellikleri bemarlary, meselen aşqazan yallığı, aşqazan yarısı, üçäk yallığı katarlıklar üçün etkanda, zonzy yegende aşqazan üçäk ýolynyň yükünü eğirlaştırıp etip, häzim kılış yaxşı bolmaslık, korsak köpeş katarlık kesellik alametlerini keltürüp çıkarışı mümkin. 2. Diabet kesili ve semizlik kesili bemarlary. Zonzynyň tärkibinde daim şeker miqdary naýdy ýokur bolgan dowşa, çylan katarlyklar bolýar. Hatta bäziler aq şeker ýa-ki häsälge çylap ýeýdi. Eger bunyňy çäk goýulmasa, asanla kan şekeri we süýdük şekeri tez süratde örläp ketýär. Diabet kesili bemarlary zonzydaky nomi gürüçiniň ornyna qara açlyk, nilofar urugy meýgizi, şanyaw, yunay qatarlyklaryny işläse bolýar. Qan şekeriniň dawalgoşy bir kadar çoň bolganda, wagtynça zonzy ýemeslik tavsiýa kılınıdı. 3. Yürek qan tomur kesili bemarlary. Göş zonzysynyň ýağ tärkibi ýokry, bir kadar ýağlyk. Tuxum seriki zonzysynyň holesterin, tuz tärkibi ýokur bolup, yürek qan tomur keselligi bemarlarga mas kelmeýdi. 4. Yaşanganlar we balalar. Zonzynyň epişkaklygy ýokry. Yaşanganlar we balalarynyň häzim kılış ykdydary naçar. Eger köp mykdarda ýegende, asanla häzim kılış ýaxşy bolmaslygyny keltirip çykyrýardy. Hemde aşkazan kislatası eşip ketiş, korsak köpüş, korsak ağırış, işçi sürüş katarlık alametler körlüdü. Zonzının kobul kılınış mıhtarını kontrol kılgandın başka, yine köktat ve aksılının kobul kılınışını tanşaş tavsiye kılınıdı. Zonzı yiyiş, Cungo'nun en-enevi bayramlarının örüp adıdı. Lekin, esil taamladın bəhrimen boluş bilen bille, Tän saklığı zor baylık programımızı sizge şunu samimi eskertidu ki, sağlam yemek içmek prinsipiga dikkat kılıp, sağlam kıymini tallaş, köktat bilen maslaştırıp, asaslık yemekliknin ornığı dastiş, muapıq mıqtarda yeyiş, özi zonzı tayarlaş katarlık usullar arqılık, zonzı yeyişini hem mezlilik hem sağlam turmuş usuluğa aylandırış. Şunun bilen bile, ananvi medeniyetinin celibkarlıqı ve kuşallıqını his kılış gerek.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası torga çıkarıldı. Turmuşumuzga tosalgısız hemra bolıdı.
2: Saat 8:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniňizdäki haber hemrayyňyz. Hanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radio anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniňizdäki sefer hemrayyňyz. Yol ähwaldan, uçurlardan haberdar bolalaysız.
2: Saat 11:00'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniňizdäki ijadiýet hemrayyňyz. AI ýazyjylyk ýardamçyňyz, ilhamyňyzy urgutdy.
3: Saat 13:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniňizdäki pul tijeş hemrayyňyz. Jugulamyň numarını tamak biletik almıştırıp, hem pul tijeysiz, hem hatırca mılsız.
2: Saat 14:00'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniňizdäki turmuş hemrayyňyz. Sulu Shooting Soda şäherçisinin Şinjanyň özgeçe sowgalaryny halgan çagda setip alalaysyz.
3: Saat 16:00'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniňizdäki iýgilik tikleş hemrayyňyz. İýgilik tikleş uýumuz bolsa, Sulu Shooting Apitaly ýardam berdi.
2: Saat 17:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniňizdäki medeniýet hemrayyňyz. Medeniýetniň çygrasy ýok. İpek ýolunyň sihri güçini ýes kılısız.
3: Saat 19:20'da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamroyingiz. AI tamoq tizimligi bor.
4: Saat 20:20'da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamroyingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
5: Saat 22:20'da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizga tanarka hamroyingiz.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ətdiyənlik xəbərlər proqramımızı anlaşılanı qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 19-cu günü, cümə. Dehqanlar kalendarı boyunca 5 ayının 5-ci günü.
1: Aval, bu qitimqi proqramımızın asası məzmurlarını tonuşdurumuz.
0: Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yig'ini ichib, Si Jinping qonunchilik ideyasini chuqur o'rgandi, izchillashtirdi. Shinjangni umumiyuzlik qonun bo'yicha idora qilish va ekologiya muhitni tuzash xizmatini olg'a surishni o'rinlashtirdi.
1: Avtonom rayondagi partiya a'zolari, kadrlar, partiyaning ijodiy nazariyasining mustahkam e'tiqodchisi, sodiq amaliyotchisi bo'ladiganligini bildirdi.
0: 2026 yıllık Şinjan Xalqara Sayahat Sodigarları yığını Xotende ötküzeldi. 31 Xalqara Sayahat Sodigarı yığınıqı katnışıp, köptürlük hemkarlık gelişimi hasıl kıldı.
1: Qulcu şehirdeki bir kuruluş türü ekologiyeni aldınqı oranığı koyup, aldıran Qarğoca üçün kuruluşunu vaxtınç toxtattı.
0: Ürümçi şehri 2026 yıllık öy setiviliş yardım pulunu yolu koyup, ahallarının turalguğu bulgan mutlak ihtiyacı ve turalguğunu yakşılaş ihtiyacını kollaydıgan boldi.
1: Dön bu bayramıda Şinjan'ın özgücü zonsi istimalçılarının karşılaşı erişti. Emdi haberle anlanla.
0: Stansımız haberi. Avtonom rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti, tönügün tüştüm burun yığın açtı. Avtonom rayonluq partiya komitetining shujisi Chen Shaojang yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda bosh shuji Si Jinpingning davlatni umumiyuzlik qonun bo'yicha idora qilish to'g'risidagi muhim bayonlari chuqur o'rganildi va izchillashtirildi. Shinjangni umumiyuzlik qonun bo'yicha idora qilishga munosabatli xizmatlar muhokama qilinib, o'rinlashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Si Jinping qonunchilik ideyasini chuqur o'rganib, inchiki o'zlashtirib, puxta amaliyalashtirib, Jungo Kommunistik partiyasining davlatni umumiyuzlik qonun bo'yicha idora qilishga rahbarlik qilish xizmat nizomini astoydil izchillashtirib va ijro qilib, partiyaning Shinjangni qonun bo'yicha idora qilishga bo'lgan umumiyuzlik rahbarligini ching turib va uni kuchaytirib, jamiyat muqimligi va abadiy aminlikdan iborat xizmat bosh nishonini ching puxta tutib, Jungo millat o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani zichirdab, partiya markaziy komiteti Shinjangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, 15-5 yil mazgilidagi nuqtali xizmatlarni amaliyalashtirishga birlashtirib, nizomni ilmiy chiqarish, qonunni qattiq ijro qilish, qonunni adil yurgizish, umumxalq qonunga rioya qilishni bir tutash planlab olg'a surish. Jamiyat muqimlikni qo'g'dashni boshdan oxir birinchi o'ringa qo'yib, muqimlikni bosh o'ringa qo'yishda boshdan oxir ching turib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchillashtirish, doimlashtirish xizmat mexanizmini takomillashtirib, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgir surish qonunini izchillashtirish, yo'lga qo'yishni yaxshi tutib, din ishlarini idora qilishni qonunchillashtirish saviyasini o'stirib, arziyat xizmatini qonunchillashtirishni olg'a surib, jamiyat umumiyatining muqim bo'lish, yaxshilanish vaziyatini yanada mustahkamlash. Yuqori sifatli taraqqiyotni qonunchilik orqali qo'g'dab, ma'muriy qonun ijrosini qalablashtirish qurilishini chuqur olg'a surib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishiga uyg'unlashadigan tuzum belgilimi o'rnatishni tezlatib, bozorlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhiti barpo qilib, chet elga ketishlik qonunchilik sistemimiz qurilishini kuchaytirib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga foydali qonunchilik sharoiti yaratish. Qonunchilik tashviqot tarbiyasini kuchaytirib, avtonom rayonning 9-5 yillik qonunni umumlashtirish yirik planini ilmiy tuzib, fuqarolarning qonunchilik safa

yüksekliki yetkenliğinin belirgisi bulup partiyanı devletin kudret taptırışta zor real ehmiyetke ve uzak mezgillik yetekçi ehmiyetke ige. Atanım Raylık Partiye Komiteti Cemiyet Hizmet Bölümünün muavin başlığı Yang Fang Mundak dedi. Yeniden güllerini vatkan sahayla iktisat ve cemiyetinin mühim terkibi kısmı. Şundakla partiye kuruluş hizmetinin kengeyen boşluğu ve mühim istikamı. Xi Jinping partiya qurilish ideyasini tub qo'llanma qilib, ishki bilan qoplashning sifati va unumini kuchayib o'stirib, yangidan gullanayotgan sohalardagi tashkilotlarni sog'lom taraqqiy qilishga turlik to'plarni qilchi yig'ishmay, partiyaning gapini anglash, partiyaga ergishib mengishga yetaklaymiz. Partiyaning yangidan gullanayotgan sohalardagi chaqiriq kuchi, uyushtirish kuchi, ta'sir kuchini uzluksiz kuchaytimiz. Şinjan Süfen Daşvesi, Partiya Komiteti Daimi Komitetinin azası, Teşkilat Bölümünün başlığı Wang Weiwei mündak dedi. Xi Jinping partiya kuruluş ideyasını çoğunluğu ögünüp, puhta emeliyleştirip, yeni devirdeki Ali Mektep Teşkilat Hizmetini yukarı ölçemde puhta tutup, partiyanın siyasi kuruluşunun bir tutaş yetekçilik rolünü sıcıl cari kıldırıp, asasi katılam teşkilatının cengivar korgallık oranını müstekemlep, partiya kuruluş hizmetini mektep başkurup adem terbiyeleş, rayonun stratejiyelik terakiyatı bilen çoğunluğu bağlaşka, o'xshash yo'nalishda quvvat qo'shishga turtki bo'lamiz. Qo'rg'as shahrlik partiya komiteti tashkilot bo'limining muavin boshlig'i Shuren mundaq dedi. Mavqani portning amaliyotiga qo'yib, davlat darvozasi partiya qurilishi marksiy yaratishni cho'nqurlashtirib, diqqatni asosiy qatlamni idora qilish, port mulozimatining birinchi sepiga markazlashtirib, partiya a'zolari avangard qo'shinini kuchli qilib qurib, ommaning orzu talabini amaliy bajarib, portni ochib o'tish, taraqqiy qildirishga yuqori sifatli partiya qurilish orqali mulozimat qilamiz. 14 çın turuşta partiyanın icadi nazariyası arkalı kalıbını mücessemleş, ruhunu tavlaştı çın turuş, inik oturuğu koyuldu. Köpçülük, ögünüş, fikir yürgüzüş, kollanışını birleştiriş, biliş, işiniş, kılışını, birlikte keltürüştü çın turup, əsli məqsədini unutmay, vuruşunu əsli çın saklap, toğır siyasi netice karşını puhtu turguzup və əməldi görüstüb, nəzariyə ögünüş neticisini, ixtisadi, ictimai tərəqiyyat və xəlib turmuşunu yaxşılaşqı türtükü boludğan konkret hərəkətki aylandırdıqallıqını bildirdi. Niyə nayəsi, niyə yesi, Nurluq kənti partiya yaçıqısının şücəsi Nur Nisaxan Mətdursun mündaq dedi. Asasi qatlamını idara qılışqa, partiya quruluş arqılıq yetəkçilik qılışdı çın turub, partiyanın rəhbərlikini ər bir xəlib turmuşu əməli işıqı yuğurub, kənt ahalısının kürmünü teximi aşırımız, turmuşunu teximi xadırcam qılımız, kənt qiyafıtını teximi güzəlləşdirimiz. Korlu Şehri İhtipak Koç Başkarımızı Partiya Hizmet Komitetinin azası, İş Beceriş Başkarımızının muavin müdiri Melik Zat Mehmet Mündak dedi. Teşkilat sistemimizin güçlü kılıp kurup, Oltrak Rayon, Bina, Soğudu Çembriki de partiya teşkilatı kurumuz. Dikkatini, halk turmuşu emeli işinin ünümüge merkezleştirip, konu Oltrak Rayonlarını özgertiş, yaşanğalla ve balılarına mülazimet kılış katarlık ama aldırabatkan, qiynalib atqan, g'am qilib atqan, orzu qilib atqan ishlarga doir masalalarga chinqadilib, stilni davomli yaxshilab, yuqori sifatli taraqqiyotga, yuqori sifatli partiya qurilish orqali yetakchilik qilamiz. Kalpin ayalik yezigliki yez idorasining muavin boshlig'i, chorvachilik idorasining boshlig'i Wu Lin mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilish ideyasini yetakchi qilib, partiya a'zolari texnika avangardlari atirtini Şik aldığış beri bakmışlık teknikisi cahatı mülazimet kılış, kesip cahatı yöle siyasetini emeliyleştirişke teşkillep, bakmışlarının işlep çıkırış, tarakiyat davamındaki kıyın meselesini hel kılıp, çarvıçlık tarakiyatıga, çarvıçlarının kırımını aşırış kütürtükü bulumuz. Uluqçat Nayarlık İhtipak Komitedinin şucisi Wu Yajin mündak dedi. Partiya bayrağı görsetken yöneliş, dəl İhtipak bayrağının yönelişi diyen, tüp kollanmadı çın turup. Partiya kuruluş arkalık iştipak kuruluşu yetekçilik kılıçtak hizmetinin yadroluk asas liniyası çın bağlap, Çigra rayon kızıl tatkikat ögünüşü,
Anar danisi ideyevi siyasi baş temelik dershanesi faaliyetini daimlik kanat yedirip,

0: yaşlarga mulazimet kılış hizmeti ya partiye kuruluşu baylıkı tayinip kuvvet koşup asasi katılan iştifak teşkilatının cengivar korgallık rolünü sicil müstehkemleyimiz.
1: Әмді мәркезнің экология, мойт қоғдаш назаратчылығы дауымнашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Мәркез экология, мойт қоғдаш назаратчылық 7-ші группсы 6-ші айның 9-ші күні 31-ші түркімді амма пашқылған әрзиет дейлі оларыны Абдоным районның бейджірішігі тапшырған еді. Тәләпке асасын, бұл түркімдікі дейл олы бә алдыңқы басқүшті бейжіріліп болған, амма пашқылған бір қысым әрзиет дейл олырының ахвалы жәдбілі жәмиетке ашқарланды. Бұл жәдбәліні Шинжан Уйғыр Абдоным райондық халық өкіметінің тор бекітедің көргілі болуды.
0: Станцымыз мұхбері балғын қабар қылуды. 2026 yıllık Şinjan Medeniyet ve Sayahat Taraqqiyat Yığınının muhim yürüyüşlük faaliyeti, 2026 yıllık Şinjan Xalqara Sayahat Sodigarları Yığını 6 ayının 17 günü tüştün kiyin Xotende ötküzüldü. Yığında Sodigarla Koylindi Cem Boluş, Yipek yoludan ortak paydı eliş başlayım kılınan bulup, 23 devlet ve Şangan rayonundan gelgen 31 Xalqara Sayahat Sodigarı Yığınına katlaştı. Faaliyet, Bington bilen yerlikten medeniyet sayahatçılıkını birleşip tanıştırış, karxıllarını kengişki udullaştırış, sayahatçılarını Şinjan'ı kelişki celep kılış, hemkarlık kelişimi imzalaş, Katarlık algılarını öz içine aldı. Kelişim imzalaş murasımında Şinjan'daki Nurgun Sayahat Kooperatifi, İndonezya, Şangan Katarlık caylardaki sayahat sodigarları bilen hemkarlık ornattı. Şangan Xalqara İqtisad Soda Hemkarlıq Cəmiyyətinin kengiş başlığı Çin Çingdong mündaq dedi. Biz mədəniyyət icadiyyəti cəhətiki nurğun hüqum bilən təmirləb, xotən qaçdışı məsulatlarımızını Şangan Omin rayonuğa, hətta bütün dünyaya kengiyyətimiz. Yəni, başqı selinmini səpərbər qılıb, pul mamilə, mehmansaray, mədəniyyət icadiyyəti, yeməklik, maarif, pen texniki qatarlıq cəhətlərdə Şinjan bilən hər tərəfli həmkardaşımız. Yığında yana karxanla erkin kengişiş halqısı təsis qılınıb, yığınğa qatnaşqan karxanla və xalqara sayahat sodigarları üçün birgi bir udullışış supsa hazırlanıb, diqqət sayahatçılar mənbəsini öz ara yetküzüş, nadir liniyalarını ortaq bərpa qılış, xalqara birləşmə ticaret qatarlıq sahələrini mərkəzləşdirdi. Turan Kazakistan Sayahat Kooperatifi Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin baş direktörü Sartayeva Ravşan mundaq dedi. Hazır barğansırı köp Kazakistanlıq öz avtomobil sayahatçıları Şinjan'a gelmekçe bolıp atıdı. Şunu biz münasibetlik tarmaqlarının öz avtomobil sayahatıgı münasibetlik yürüyüşlük mulazimetlerini sicil mükemmelleştirip, öz avtomobil sayahatçılarını Şinjan'ı hatırcam ve uzarı sayahat kılış, Şinjan'ın tabii menzirisi ve özgüç sihri küçüden her tereplim uzarılınış imkaniyeti iyi kılışını ümit kılımız. Yığında yana 4 günlük aldıngı baskuşluk sayahat liniyası tallaş faaliyeti teşkillendi. Nurgun Xalqara Sayahat Sodigarları vekilleri Gulji şehirdeki Altı Şuvar Köçüsü, Sayram Köli, Kızılmın Öy, Kuça, Konu şehri Katarlık Caylada tekşürüştü boldı. Bu kıtımkı Şinjan Medeniyet ve Sayahat Taraqqiyatı yığını da maskademde ilan kılıngan çigradını kırıp sayahat kılışını kolaylaştırış siyasetı mı Nurgun Çetellik Sayahat Sodigarlarının dikkatini tarttı. Rusya, Cungu Sayahatçılıkı Torunun baş direktörü Yagacın Konstantin mundaq dedi. Hazır, Cungu Rusya işki devlette vizi keçirim kılı siyasetı ba, bu kıtım çıkırılgan bir qatar siyasetler mu, sayahatçılarının seferge çıkışıga teximi kolaylık yarattı. Biz qaytıp bargandan keyin Rusiyalık sayahatçılarının ihtiyacı asasen en köngüldigidek nadir sayahat liniyası tüzüp, ularga Şinjan'ın güzelliğini his kıldırımız. Abdanım Rayılık Medeniyet ve Sayahat Nazareti Partiya Grupsinin azası Muavun Nazırı Can Li Ying mündaq dedi. Tam ucundan ötüşünü kolaylaştırış, çigra alkıp çıkım kılıştın, köp kıltılılık mulazimet, çetelgi çetişlik, konuş kapalı tigici bulgan bütün zincirini elalaştırış da, çigra sırtıdaki tekim köp sayahatçını, yipek yolunu boylap Tianşan'ın canobi şimalığı kiliş, imkaniyeti iyi kılıp, Şinjan'ın medeniyet sayahatçılıkını yakışlaplı kalmay, tekimi muhimi, celibkarlık iyi kılışını maksat kulduk.
1: Endi 9-cü növbətlik Cungu Asya Avropa Körgəzmisi səhib.

0: Televiziya stansının Vətən Mənim Ailəm proqramısı.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, yaxşı mısınızlar? Şincan Radyo Televiziya stansının Vətən Mənim Ailəm proqramısına alışanını qarşı alımız. Mən riyasetçi Əhmədcan Abdükerim.
2: Mən riyasetçi Raziya Zırtəli.
1: Bu kutumku programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Qashqar vilayetidiki tunji şal bilen buğday iki qitim pişidigan təcrübi etizida şal mayıs köçürüş məşğulati qanat yaydırılğanlıqını sözləb birimiz.
1: Yüksülü vatqan Şincan sahibimizde Şincan elektr torunun 220 hem de onunun yukarı kilovoltluk tok yetküzüş liniyası umumi uzunluğunun 50.000 kilometreden aşkalıqını tonuşturumuz.
2: Yarkın isim sahibimizde devir nemunicisi namığı erişken Li Shaojiang bilen tonuşumuz.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya stansının yeni taratko solution abonuçlar terminalada mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılıp oludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Yakında 98.141 tonna yük besilgan yük ayrıplanı Ürümçi Tianshan Xalqara Aerodromu'dan boşluğu kötürülüp Angliyanın şarkı Midilan Aeroportu'a bir vasıta uçtu. Bu Ürümçi şarkı Midilan yük ayrıplan liniyası da resmi katnaş başlanğanlıqıdan direk biridir. Aviasiya bilen taş yol birleştirilgen transport endisige taynıp, Cungo'nun garibi kısmının Angliyanın otura kısım kesple çemberkege toşuladığan mallanın aşağı oburdi vaxt çeki, əslideki otura kısımda ulap toşuladığan 7 kündün 10 küngücü bolgan vaxtın, 3 kündün 4 küngücü bolgan vaxtka zor derecede kıskartılıp, Şincan'ın Avrupa bazarı bilen tutuşu üçün, yani bir yukarı ünümlük aviasiya yük transport yolu koşuldu. Şarkı Midilan Aeroportu Angliyanın otur kısmıga yerleşkan. Yerim saatla avtomobil arqılıq Derby, Nottingham ve Leicester Katarlıq 3 şehirge bargılı buludu. Bunun içinde Leicester, Angliyadaki danlıq yasımıçılıq ve elektronluq soğudu tarıqtış merkezi. Kesb toplaşta körnerlik evzellikki iye. Bu aviasiya liniyası içilişten burun, devletimizin garibi kısmının bu rayonu toşuladığan mallarının köpüncüsü London, Birmingham Aeroportu arkalık çıgıradın kirgenliğinkin almışıp kurukluk yolu da toşulattı. Transport halkıları köp, eşya oburtu tenlerhi yukarı bulup, vaxt ünümü gümü kapalatlı kırgıl bulmaydı. Yeni aviasiya liniyası işgi kiriştirilgendinkin, malla Şarkı Midilan Aeroportu'a yetip berip, yarım saat içi de Leicester'deki her kaysi çoğun saklaş tarqıtış merkezlerge yetküzülüp, aeroplanın çürülüpla yük avtomobiliga besilişdek yoçuksız cipslaştırış işgi aşırıldı. Bu aviasiya liniyası da haftada 2 qetim növbetçi ayrıplan katnaş planlanğan bolup, memleketimizin garibi kısmı bilen Angliyanın otura kısmındaki kesip belbeğine tutaştırılgan mühim köyrükke aylanırdı.
2: Yakında Şincan'ın tonji sünni akli iktidar teknikisi hasıl kılış şekli, hakiki menzirine süratke iliş, taklidi adam birleştirilgen mikro tiyatr, kaş dişide eks etken kalıp, Karamay şehri Urqu rayonudaki dünya Moguyçan menzeri rayonuda süratke ilinişke başladı. Bu tiyatrda Urqu Katarlıq caylanın özgücü yer şekli, hakiki menzerisini süratke ilişki tayınıp, medeniyet, sayahat, kino, televiziyada ihbarlaşının yepyeni yolu üstüde izdinilgen. Bu televiziya tiyatrda Urqu Katarlıq caylanın özgücü yer şeklini süratke ilişki tayınıp, medeniyet, sayahat, kino, televiziya arqılıq ihbarlaşının yeni yolu izdinildi. Qaşdışıdı əks etken kalıbni Qarmay Şehirlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü bütün küçü bilen icat kılgan. Orqu yardan yer şekli ve güzel çöl cezirini tabi arqı görünüş kılıp, süni əqli iktidar tekniksi senariya icadiyeti, körünüş layihalash, körünüş tasviri, кейінгі басқышылық ішләшті.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp,

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Qashqar viloyatidagi tunji şal bilen buğday iki ketim pişirdiğin tecrübe etizi de şal mayısı köçürüş meşgulatı kanat yaydırılgalıqını sözlep birimiz. Hazır, Şinjan Jongnun Haydao Biopantekniki Çeklik Şirketi teriğen buğday tecrübe etizinin mol osul elindik. İlgiriki şorluk etizla mol hosulluk etizge ailenip, Qashqar şehrinin zamanevi yezi igilikini terakki kıldırış ve yezi kentlerini güllendirişke yeni küç koştu.
1: Buğday tecrübe etizi 322 mu bulup, 3 yıl yerlikleştirip sınav kılıp teriş arkalık bu yıl Şinjan Jongnun Haydao Biopantechnik Çeklik Şirketi Qashqar şehrinin tuprak, kelmat ve şorluk yer alahilligi birleştirip, baldır pişidigan yukru husulluk, ala süpetlik, şorgı çıdamlık 7 sortini talap çıkıp, ken kölemde sınak kılıp derdi. Yine 75 ala süpetlik buğday sorti ve 257 hıl sort baylıqı üstüde sort seliştiruş ve bahalap bektiş sınıqı işlendi.
0: Qashqar şehri Paxtagli Yeza Yulğulluq kentideki tecrübe etizinin oruç nəx meydanı da altın renglik buğdaylarının özçü kişini huşal kılattı. Kombayla uyaqtın bu yakı meyip məşğulat kılıp atattı. Toşuş optomobilleri yeni açlıklarını götkep meyip atattı. Aldınki mezgildeki ihtiyari nuqtu tallaş, nəx meydanda əvrişki eliş, eğirliğini ölçəp hesaplaş arqılıq bu qetim sınaq tərəqisi de terilgən buğdayının məhsulat miqtari 30% açdı. Şinjan Jongnun Haydao Biopantekniki Çeklik Şirketinin texniki baş nazaratçısı Bie Jiwei mundaq dedi. Otturca mobeşi məhsulatı 683 kilogram, en yukarı mobeşi məhsulatı 729 kilogram. 1000 dan eğirliği adette 45 gramdan 53 gram geçe, deni tok. Bu sorttın bir mo yerden normal sortkı karaganda 80 kilogramdan 120 kilogram geçe köp osul algılı boludu.
1: İgilnişçe yığılınğandan keyinki buğdayının bir kısmı şal bilen buğdayını növetleştirip terişte məxsus işiltildiğin uruqlıq mənbəsige, bir kısmı şucaydaki un pişiklaş karxanaları bilen həmkarlaşıp pişiklaş ve süpütünü bahalaşkı işiltildiyken.
0: Biyacivey mundaq dedi. Bu kıtımkı asaslıq sortlarının köpensi otları hal küşlük talalıq buğday bolup, lağmen etişki mas gelidi. Yani şu caydaki açlık, yağlıktan karxanlarının məxsus un pişiklişiği təminlenirdi. Bu yıl universal ihbarisi gəvdilik bolğan sortlarının kiler yili ülgü körüstüb teriş kölümü kena itilidi. Hazır iki xil sort ıltımas kılınıp, autonom rayonda rayolla boyuca sınaq kılındı. Ala sortluq uruqını tallaş ve Şinjan şehrinin Şinjan'ı yardım veriş məbliğinin qolluşu bilen şirket Atunum rayının alaqıdar türleri ve Qashqar şehrinin yukarı ünümlük eğiz terikçiliği texniki türüge pahal ıltımas sundu. Bu yıl 500 mo yerge şal bilen buğdayını növetleştirip teriş planını yolu koydu. Bu yoçuksuz cipslaştırış endisi küzgü buğdayını 10. ayının otturulurdu terip keyinki yili 6. ayda yığı verişini körüstüdü. Şal 6. ayının otura ve ahırlarda terilip 10. ayda yığıvelinirdi. Bu endize Paxtagli yezisinin şorluk yerde yılda bir kıtım hosul eliş en-enisini buzup taşlaplı kalmay. Yani su bilen kurgakçılıkların almışçı arkalık terilgu yerinin süpütünü yakşılap yerden universal paydalanış ünümünü östürdü. Biyacivey mundaq dedi. Bu türünün yolgu koyuluşu arkalık her mo yerinin açlık osolini 400 kilogramdan artık. Kirimini 800 yuandan 1200 yuan geçe aşırgılı. Dikkallanın kirimini zor derecede yukarı kötürgülü buludu.
1: Yerini muvaffak paydalanıp tergandıla andın mol husul ilişki asas salgılı buludu. Buğday orması bilen şal mayısı köçürüş vaxtını unuşluk cipslaştırış üçün şirket keçkip teriş, baldır pişiş alahidligige maskeledigan buğday şal sortini tallap yetiştirdi hem de әлі сорт білән елмей болған етіз пәрвіші техникісіні бірләштіріп, бір елді ішкі қеттім ғосыл берідіған шал білән бұғдайны нөвәтләштіріп теріш ұсулығы тайынып, мұқым ғосыл еліш, юқры ғосыл елішіні ішқа ашырды.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң қуяш іні, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа. Біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselen Vatan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler. Bu sahipimizde Şincan elektrik torunun 220 hem de onunun yukarı kilovoltluk tok yetkisiş liniyasının umumi uzunluğu 50,000 kilometreden aşkalıqını tanıştırımız.
1: 5. ayının ahırıca Şincan elektrik torunun 220 hem de onunun yukarı kilovoltluk tok yetkisiş liniyasının umumi uzunluğu 50,000 kilometreden eşip adetten taşkırı yukarı besimlik özgürüşcan turaklık Tok aralaşma birleşmesi, içki təminləş bilən taşqi yetküzüşkə tən küç çıxırdıqan qol tor ramkısını şəkilləndürüb, dövlətnin energiya pixətərlikigə kapalətli qiliş, mülazimət rayonunun yuqru süpətlik tərəqiyyatını puxtı tərək bilən təminlədi.
0: 50,000 kilometr uzunluq yer şari ekvatorini bir bütün 125 qetim aylınıp çıqqanğa baravar. 2020-ci yili 10-ci ayda 6 ay şimali cungar 750 kilovoltluq tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşu işe kiriştirilip, Şincan'ın 750 kilovoltluq elektritori barlıq vilayet oblast şehirlerini kapladı. 2025 yılı 7 ayda tarım oymalıqını çördügen 750 kilovoltluk tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşu bütün liniya boyunca tutaştırılıp, Cenubi Şincan bilen Şimali Şincan elektrik torunun tekşi mas terakkiyatı ilgir sürüldü. 14-5 yıl mezgilde Şincan elektrik toru da yeniden 25,000 kilometre tok yetkizüş liniyası köpeytilip, asasi kuruluş selinmesi 67 milyar 730 milyon yenge yetip, 13-5 yıl mezgilidikinin 52% aştı. Bu Şincan asasi elektrik torunu yani bir berpa kılganğa baraver bulup, elektrik torunun universal berdaşlık beriş iktidarı, içki taşkı tenşeş iktidarı, bir xatarlık xev xatargi taqabıl duruş iktidarı halkımı yukarı götürüldü. Mevqe Şincan'ın terakkatı koyulup, devlet elektrik toru Şincan elektrik energiyası çeklik şirketi elektrik toru orlaştırmasını sıcıl əlalaştırıp, qol tor ramkısını yenilip derecesini östürdü. Növbette içki kısımını təminləydiğən 7 hal kısımdan tor asasi tor ramkısını kurup çıkıp, adetten taşkırı yukarı besimlik elektrik torunun bütün rayonunu kaplışı, tekşi tərəqi kilişini işe aşırdı. 5. ayının ahırıca Şincan elektrik toru 750 kilovoltluk transformator ponkitinin 39'ni, liniya umumi uzunluğunun 14,800 kilometr, 800 hem de onunun yukarı kilovoltluk alahide yukarı besimlik tok yetkizüş liniyasının 1113,192 kilometr, 220 kilovoltluk transformator ponkitinin 182'ni kurup çıkıp, Cenub bilen Şimal öz ara yerden verdiğen, Şark bilen Garip öz ara tutaşkan,

Mülleş yürüyüşlük əsahələrini mükəmməlləşdirib. Muqum elektrik energiyası arqılıq sodigar çakırıb məbləq cəlib qılış və türlərinin əməliliyişliyi küç qoşdu. 2025-ci ili Şincanın 3-cü kəsbədə tok işiltiş miqtari bulturqı oxşaş məzgildə gedin 12.15%. Ahalilərinin turmuşu işiltilgən tok 7.47% açdı. Şincandaki yezlani tok bilen təminləşinin şənçlik buluş nisbiti 2015-ci yildeki 99.12%'in 2025-ci yildeki 99.87%'ki östü. Tok besiminin layaqatlik buluş nisbiti 99.81%'ki yetti. 3 milyonun artıq dehqan çarıvçının tok işiltişi qiyin buluş məsələsi üzül kesil həl qilindi. Şunun bilen bile, devletin Garip'nin tokeni şarkı yetküzüş strategiyası ve koş karbon nişanını işe aşırışını mevka kılıp, Şincan energiye baylıqı özellikini toluq cari kıldırıp, 2. Özgürüşcan tok yetküzüş liniyası, 3. Turaklık tok yetküzüş liniyası, rayon halkıp sırtkı yetküzüş endisini berpa kılıp, rayon halkıp tok yetküzüş iktidarı 33 milyon kilovattını aştı. Sırtkı yetküzüş dairesi bütün memleketteki 23 ülke, Atudum rayon, bivaslı karaşlık şehrini kapladı. Bu yıl 5. ayının ahırgıça Şincan'ın sırtkı yetküzgen tok miktarı cemi 1 trilyon 70 milyard kilovat saat giyetti. Bunun işçi de sırtkı yetküzülgen yeni energiyelik tok miktarının ilgilgen nispeti tahminen 30% bulup, yeşil elektrik energiyasının yetküzüş kölümü üzüksüz kengeyip, bütün memleketinin energiye bilen təminleşki kapalatlı kılış ve yeşil tövən karbonluk tip özgertişige sicil Şincan küçüdü koştu.

0: 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radio anglıguçular, bu sahifimizde devir nemunetisi namığı erişken Li Shoujiang bilen tanışımız. 6 ayda Lobnor Kölü rayonunun yeryüzü temperaturası 60 Celsius gradüsünün aşkan bulup sık dolgun kötürülüp durattı. Bu cayda giyah mı ünme etti? Ama bu, alaket diyazının içkirisindeki devlet meblağ siliş koruyu, Şincan Lobnor talilik tuz çeklik mesuliyet şirketinin işlep çıkırış bazısı kaynam taşkılıkı çümgen idi. 2026 yıllık çoğun tek şürüp remont kılış hizmeti resmi başlanan olup, bütün yıldaki köylüme en çoğun bulgan, üskünlerinin süpütünü östürüş ötkülüge hücum kılış cengi umumizlik başlandı. Şirket partiya yatışçısının Şirket Partiya Komitetinin şujisi, baş müdür Li Shoujiang tanıştırıp, bu yıl birinci pesilde şirketimizin kali solfat mesulat miktarı bulturku okşaş mezgildekinin 7.92% eşip, tarihtaki yeni yukarı seviye yartıldı, dedi. 2 ay ilgiri o karhane vekili süpütüde 7. nöbetlik Autonom Rayonluk Halk Hükümeti süpet mukafatını tapşırıp algan idi. Bu, Autonom rayon tesis kılgan en âli süpet şerefi. Li Shoujiang mundaq dedi. Bu, devlet meblağ siliş koruhi Şincan Lobnor kalilik tuz çeklik mesuliyet şirketinin 20 neçe yılda muyan Lobnor kalilik mesulatları süpetide çın turgallıkı bulgan muayyelleştiriş ve heydekçilik. Karhanımız köngülük koyup işlep çıkarılgan kali mesulatları şençlik Kali mesulatları arkalık devletin süpet can tomurunu kovdu di. Mesulatla zavutun çıkışka layakat buluş nispeti de mesulatla zavutun çıkışta layakatlik buluş nispeti de baştın ahırı 100% buluşunu sakladı. Hem de 5G, Beydo Katarlık rakamlık akli iktidarlaşkan teknikladın paydalanıp, tor toluk tutaştırılgan zavut kurup, işlep çıkırışının tutkül ceryanını sürüştürgülü buluşunu işgaşırdı.
1: Bugünkü künde bu zamanvilaşkan zavutunun başılınış noktasının ilgiri hem adem körüpla arkağı daciydiğen hayatlık çeklengen rayon işkellikini tesavvur kılış nahaydı tez.
0: 20. əsrinin axırında dövlətimiz kalilik oğutni import qilishqa yüksək dərəcədə tayinilgan bolub. Açlıq bexatarlığı bir məhəl başqalarının çəklimisiga uçurğan idi. Lekin çöldərəb qalğan qaqas Lobnor Kölü rayonunun içkirisidə 200 milyon tonudan artıq əla süpətli kalilik tuz baylığı saqlanğan bolub. O oyğutışni ciddi kütüb turğan strategiyalik kömülüb yatqan baylıq idi. 1999 yılı 33 yaşlık Li Shoujiang bir top igilik tikli güçler bilen tarap-tarapten kilip Lobnor Kölü rayonuna cembe oldu. Bu yerde ul eslehele yok. Teknikilik hin meseleler dünyada az uçura itti.

0: Li Shoujiang turining dastlabki mazgilida eng aldirash kishi bo'lib doklat yozdi. Qatrab yurib maslashtirdi, yordam izdidi. Ixtisosliklarni kirgizdi.
1: Sharoit bo'lsa ishlaymiz. Sharoit bo'lmasmi, sharoit yaratib ishlaymiz. Bu Li Shoujiang doim ig'izdan tushirmaydigan bu so'z kollektivning o'tkalga hujum qilib qiyinchiliklarni yengishidagi hikmatlik so'z bo'lib qoldi.
0: 4 yildan ortiq hunar san'at siniqi orqali ular Lopnur ko'li rayonidagi tabiiy tuzliq suvdan foydalanib, kaliy sulfat ayirib olish yadroliq texnikasini muvaffaqiyatli tadqiq qilib ochdi. 2008 yili yiliga 1 million 200 ming tonna kaliy sulfat ishlab chiqarish turida bir qaytimdilar material selib sinoq tariqasida ishga kirishtirish muvaffaqiyatli bo'lib, xalqaro kaliylik o'g'it magnatlarining uzoq muddatli monopolligini biroqla buzib tashlab, davlatimizni kaliy sulfat ishlab chiqarish cho'ng davlati qatoriga kirgizdi. Davlat mablag' selish guruhi Shinjang Lopnur kaliylik tuz chaklik mas'uliyat shirkati davlat fan texniki taraqqiyoti mukofoti bo'yicha 1-darajalik mukofotga ham Jungu sanoat mukofotiga erishdi. Igilik tiklash tas. Oldin qalaning huquqlarini saqlab qelish teximi tas. Li Shoujiang bir izda to'xtab qolmadi. U kollektivni yetaklab tuz ko'lining koni tuzidan liti ayrish Açqışlıq texnikasında bösüş hasil qılıb, Şinjandakı tuz kölünün konu tuzudun liti eliş tuncu türünü qurdu. Dövlət dərəcəlik doktor açdı, pən tədqiqat xizmət ponkitiga tayinib cəmi 200-dən artıq türdə patentqə erişib, zor bir türkim kəsbi texniki ixtisaslıqlarını yetişdirdi. Hozirga qadar shirkat jami 27 million tonnadan artıq kaliy sulfat, 10 ming tonnadan artıq liti karbonat ishlab chiqardi. 2016 yili Li Shoujiangga Markaziy komitet tashviqot bo'limi tarafidan davr namunasi deb nom berildi. Yangi musofada jasorat bilan ilgirlardi. Yangi davrda to'p qo'shdi. Bu yil 15-5 yil boshlangan yil. Davlat mablag' selish guruhi Shinjang Lopnur kaliylik tuz chaklik mas'uliyat shirkati diqqatni davlat strategiyasiga mulozamat qilishga markazlashtirib, yuqori sifatli taraqqiyot orqali dunyoda birinchi qatorda turadigan kaliylik o'g'it korxonasi qurilishini olg'a siljitishni o'tirg'i qo'ydi. Birinchi fasldagi ishlab chiqarish tijoratda qo'sh a'lo boshlanishni ishga oshirgandan keyin bu korxona butun yillik nishon vazifalarini o'rinlashga butun kuch bilan otlanmoqda. Li Shoujiang mundoq dedi. Biz qat'iy turda yangi taraqqiyot ideyasini amalda ko'rsatib, davlatning ochliq bexatarligiga kafolatlik qilish, yezi egiligi, yeza dehqonlarga mulozamat qilish davomida teximi zo'r natijalarni namoyon qilib, Shinjangning iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyoti uchun Shinjang Lopnur kaliylik tuz chaklik mas'uliyat shirkatining kuchini sijil qo'shimiz. Qaqas Tımtas halaket denizinden dünyadaki en çok kali sulfat işlep çıkış bazısıca, kuruk kol iş başlap, capağı çıdap igilik tikleştin, ülge arkalık yetekleydiğen çok kuru izlenip inçki işleşkice, Li Shoujiang şirketteki barlık hadımlarını çın turuş arkalık mesuliyet çarlıkını izahlap, Əməli işləş arqılıq burışını əməldə körüstüşki yitəkləb, qip-qızıl partiya bayrıqını Lopnur Kölü rayonuda igiz cəvlan qıldırdı.

0: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşalımız.
1: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatini 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğbasar öycai çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
3: 6-й айның 19-й күні, яғни диқанлар календары бойынша 5-й айның 5-й күні дәуелтіміздің әнәнви байрамы Дуанву байрамы. Bu bayramda rəngdar lint çigish, əmən esish, xushpıraq bolaq elib yürüş, zong ziyish, lon qolva qaydaş qatarlıq Duanwu bayramına xas örüb-adət fəaliyyətləri ötküzülüdü. Junhua Munevver ənənvi mədəniyyətini əvic aldırıb, Duanwu bayramını tinç,

0: Сайш өткізәйлі.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытың Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сұлу Шытың Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Saat 9.20'da Slow Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıysız.
0: Saat 11'de Slow Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
3: Saat 13.20'da Slow Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki pultijay hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak beletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam bulsız.
0: Saat 14'de Slow Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdiki turmuş hemrayıñız. Sulu Shooting Soda Şärtisinin Şinjañning özgeçe sowğalaryny halğan çağda setip ala alaysız.
3: Saat 16'da Sulu Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdiki egilik tikleş hemrayıñız. Egilik tikleş uyuñız bolsa Sulu Shooting Updateal'ı yardım berdi.
0: Saat 17.20'da Sulu Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdiki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetniñ çigrası yoq. İpek yolunun sihri küçini yez kılısız.
4: Saat 19.20'da Slow Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdiki mazelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimniki bar.
5: Saat 20.20'da Slow Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdiki ügüniş hemrayıñız. Bilim turmuşıñızniñ tämhurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Slow Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdiki tänerket hemrayıñız. Sağlamlıqqa hemrah bolup ägişip çeniqsiz.
1: Slow Shooting Updateal'ını çürüp sarxıl mazmunlardan huzurlanıñ.
7: Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjan radyo televiziya stansiyasının Vatan mening ailem programı boyunca anlatış berdik. Yaqtırıp, anlıqınıñlarga rahmet.

0: ve amaldarlarının işletişi mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüden görebilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleş, bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüden görebilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təsis. Teşebbüs kılaylı.

0: Yine Kökdat ve Aksal'ın kabul kılınışını tengşeş tavsiye kılınıdı. Zongzi yiyiş, Cungo'nun en-enevi bayramlarının örüp adıdı. Lekin, esil taamladın bəhrimən boluş bilen bile, tən sağlıqı zor baylıq programızı. Sizge şunu səmimi əskertidu ki, sağlam yemek içmek prinsipağa dikkat kılıp, sağlam qiymini tallaş, Kökdat bilen maslaştırıp, asaslıq yemekliknin ornığı dəsitiş, muvapıq mıqtarda yeyiş, özü zongzi tayarlaş qatarlıq usulları arqılıq zongzi yeyişini həm məzilik, həm sağlam durmuş usuluğa aylandırış. Şunun bilen bile, ənənvi mədəniyyatının cəlibkarlıqı və xuşallıqını his kılış gerek.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 12.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şütin Sodi Şehirtisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şütin Apteytalı yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup əgişip çeniksiz.
1: Sulu Şütin Apteytalı'nı çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
7: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun kompyuter ekranining tagligiga bir necha kitob qo'yib egizlatib olsa bo'yin umurtqa kesilidan qutqiza oladi degan mazmunda so'zlab beramiz. Bugün köpçilikki tavsiye kıladığan sağlamlık adli harekti, hizmet üstüyle ya ki kitap üstüyle üstüge 3-4 parça kelin kitap koyup, kompüter ekranını egizletip, ekranın uçu bilen körüş sızıqını tekşi ya ki sel tövən kılış. Nurgun kişi uzun vaqt beşini tövən kılıp ekranga karaydı. Boyun omurtkısının aldığı egiliş bulunu kançı çoğun bolsa, omurtka arlıq taksisi uçuraydıgan besim hessilip aşıdı. Ekranını egizletkendiğin keyin beşinizni tövən kılmısınız mı boludu? Boyun muskullarınız tabi halda erkin boludu. Konkret meşgulatı, tüz oltırgandiğin keyin közünü yumuş, közünü aşkanda körüş sızıqının düşüş noktası ekranın üstü tarifide buluşu gerek. Egizliki yeterlik bolmasa kitap koşun. Bugün bir neçe minutluk iş arqılıq boyun omurtkısını davalaydıgan pulni tijab kalgılı boludu. Başını kötürüp ekranga karaş hakiki yukur ünümlük hizmet. Hürmetlik radyonlu hocalar, emdi Abdonom rayonumuz Gonalt şehrinin hava rayıdın məlumat birimiz. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 22'den 32 Celsius gradus kıca. Altayda azraq yağmur yağıdı, temperatura 18'den 33 Celsius gradus kıca. Çöcekde hava ucuq, temperatura 19'den 36 Celsius gradus kıca. Qulcıda hava bulutluq, temperatura 20'den 34 Celsius gradus kıca. Bordalada hava bulutluq, temperatura 22'den 35 Celsius gradus kıca. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 25-dən 37 Selsiya gradus qıca. Köytündə hava bulutluq. Temperatura 21-dən 36 Selsiya gradus.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisinden alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sılı şetin aboneciler terminalı da maskedemde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıgılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mündaq mezmulla boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Tabii Baylık Ministerliği Katarlık 5 tarmak birleşip 7 cihetki ıslahat tedbirini oturgu koydu. Karmayış herlik kanun şunaslık cemiyeti, gerbi kısım kanunçılık münbiri, kanun şunaslık nazariyesi ve emeli işlat tetkikat hizmeti boyunca münevver kollektif olup bahalandı diyen haberle diktinladı bulur.
3: Dilo ve kanun sahibimizde ermek hayvanını bekışta mesuliyetini toluk adaklı iş lazım. Ermek hayvanını medeni bekışının özü mesuliyetçen bolgallıktır diyen dilo misalını sözlep birimiz.
2: Amma üçün əməli iş qılıb bir iş səhifimizdə rayon çəkləməsi buzub taşlanıb, Barköl nayəlik xalq sot məhkəməsi bulutda 5 əmgək mülazimət macrasını mürəssə qıldı deyilən məzmun diqqətinladı boludu.
3: Əmdə diqqətinla bugünkü qanun sizge həmrah proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, ermek hayvan bekışta mesuliyetini toluk ada kılış lazım. Ermek hayvanı medeni bekışının özü mesuliyetçan bolgallıktır. Bugünkü Dilo ve Kanun sahibimizde bu hakta tohtulumuz.
2: Yakında Ürümçi şehri Tianşa rayonlu halk sot mahkemesi bakkan hayvan ziyan yetkizüş cevapkarlık macerası delosunu kanun boyunca sot kılıp adil hüküm çıkarış arkılık adam zahmilendirip hukuku çıkılış cevapkarlıkını enik ayırıp hem kuramığı yetmegenlerinin kanunluk hukuk menfaatini kovdu de

0: ham jamiyatdagi ommaga madaniy ermak hayvon beqish va qoramiga yetmaganlarga vasiylik qilishga doir qonun bilimlarini umumlashtirib, yaxshi qonun unumi va jamiyat unumini qo'lga keltirdi.
1: Yuz bergan kuni Davogari Shoming onasining hamrohligida o'ltiroq rayon qo'rosida o'ynayotganda qo'shnisi Wang Ekis, Li Ekis baqqan deloga chetishlik it bilan uchrashib qolgan hamda bu it tishlab yaralandirgan. Sot mahkemesining sot qilib tekshirib aniqlashcha deloga chetishlik itni ikki javobgar baqqan. Ish yuz berishdan ilgari uzoq mazgil sirtdi xolig'ancha aylanib yurgan. Arg'amchi bilan bog'lanmagan. Eğiz kapçıqı qatarlıq müdafiye saymalları takalmağan. İttin igisi mu bütün jarayanğa qaramağan bolup, adam zəximləndirişini keltirip çıxarğan asaslıq səbəpken. Şunun bilen bile, Shaoming'nin anısı gerçe bir çette hemrah bulup qaravatqan bolsun mu, lekin kiçik perzentige toluq bexatarlık əskertmesi biriş ve yakın turup qaraş mecburiyetini ada kılmağan bolup, vesilik mesuliyetini ada kılmağan. Jonghua Xalq Jumhuriyetining haq talab qonun dasturining 1245-chi moddasiga asosan baqqan hayvon boshqalarga ziyon yetkazgan bo'lsa, hayvonni boqquchi yoki boshqurg'uchi huquqi chekilish javobgarligini ustiga olishi kerak. Lekin ziyonni huquqi chekilinguchi qasdanlik yoki zo'r savallik bilan paydo qilganligini isbotlab bera olsa, javobgarligini ustiga olmaslikqa yoki javobgarligini yengiltishga bo'ladi.
0: Jonghua Xalq Jumhuriyetining haq talab qonun dasturining 1246-chi moddasiga asosan boshqurish belgilamasiga xiloflik qilib, hayvonga bexatarlik tadbiri qo'llanmay boshqalarga ziyon yetkazgan bo'lsa, hayvonni boqquchi yoki boshqurguchi huquqi chekilish javobgarligini ustiga olishi kerak. Lekin ziyonni huquqi chekilinguchi qasddan paydo qilganligini isbotlab bera olsa, javobgarligi yengiltilsa bo'ladi.
1: Jonghua Xalq Jumhuriyetining haq talab qonun dasturining 1183-chi moddasiga asosan tabiiy egalarning jismoniy huquq manfaatiga ziyon yetkazib, eg'ir ruhiy ziyon solgan bo'lsa, huquqi chekilinguchi ruhiy ziyon to'limi talab qilishga huquqliq.
0: Sot mahkamasi sot qilib bunday qaradi. Baqqan hayvon odamga ziyon yetkazsa, savalliksiz javobgarlik prinsipi tatbiqlanadi. İki javobgar işit baqquchi bo'lish sifati bilan ishtqa bexatarlik muhofizati tadbiri qo'llanmay qarashqa sal qarab boshqalarga ziyon yetkazgan asosli huquqi chekilish javobgarligini ustiga olishi kerak. Shaomingning vasiysi qonunda belgilangan vasiylik mas'uliyatini to'liq ado qilmay ziyon kelib chiqishda savallik o'tkazgan huquqi chekilguchining to'lam javobgarligini qonun bo'yicha yengiltishga bo'ladi.
1: Buningga asosan sud mahkamasi bundoq hukm chiqardi. Javobgar Wang Ekis, Li Ekis huquqi chekilish to'lam javobgarligining 80% ni ustiga oldi. Shaomingning vasiysi 20% javobgarlikni o'zi ustiga oldi. Buningdan sirt, Shaomingning amdala 4 yoshga kirganligi, tishlab yaralandirgandan keyin qo'rqib ketganligi, itdan qo'rqadigan bo'lib qolganligi, ruhiy jihatdan ziyonga uchraganligini ko'zda tutib, sud mahkamasi ahvolga qarab, ikki javobgarni Shaomingga ruhiy ziyon tasalli puli uchun 3000 yuan to'lashga hukm qildi. Hukm chiqarilgandan keyin da'volashuvchi ikki taraf hukmga qoyil bo'lib da'voni to'xtatdi. Navbatda dilo kuchga ega bo'ldi, ham to'liq ado qilinib bo'ldi.
0: Ermek hayvanını medeni beqiş her bir ermek hayvan baqçının qanunda belgilengen mecburiyeti. Qoramığı yetmegenlerinin cismani bexatarlikini bütün cemiyetinin orta qoğdışa teximi toğrı keledi. Bu yerde sotçi şunda qaskerdi. Bir taraftan ermek hayvanını yaxşı körse ermek hayvanını teximi yaxşı başqırış gerek. Ermek hayvan baqçı, başqırgıcı, ermek hayvanını beqiş, başqırışqa alaqadar belgilimlerge qatxırayı qilişi. Ermek hayvanını aylandırganda cazmen arğamcı bağlışı, eğiz kaplımısı taqaş qatarlıq, qoğdını saymalarını taqışı. Ermek hayvanını bütün jarayanda yaxşı başqırışı, ermek hayvanının xalıqanca yürüp yürüşü, adam yarlandırışını tosışı gerek. Bexastalik qilib boshqalarning huquq manfaatiga ziyon yetsa, qonuniy oqibatni o'zi ustiga olishi kerak. Yana bir tarafdan vasiylik mas'uliyati kam bo'lsa bo'lmaydi. Qoramig'i yetmaganlarning o'zini qo'g'dash iqtidori bir qadar ojiz. Vasiylar jazman vasiylik mas'uliyatini umumiyuzlik ado qilishi kerak. Balani elib o'ltiroq rayon, bog'cha qatorliq ommaviy so'rinlarda faoliyat qilganda uningga yaqin turib qarishi, bexatarlikka diqqat qilishga tegishlik ishlarni vaqtida askartishi. Lalmi it, dalada beqilgan ishtqatarlıq bexatarlik

0: kimisi bulutta murasa qilish andisini qo'llanib, amgek to'xtami majrosi delosidan 5ni muvaffaqiyatlik murasa qilib, 5 ishlaguchining nesi qolgan shaqini qaytirib olishiga yordam berdi.
1: Tekshirish orqali delo paketi aniq bo'lib, javobgar shaqini nesi qoldirish paketiga boshqacha fikrda bo'lmadi. Asoslik qiyin nuqta ikki tarafning vaqtini moslashtirishi tas bo'ldi. Javobgarning kundalik xizmati aldirash, bo'sh vaqti oz. 5 da'vogar har qaysi joylarga tarqilib ishlagachga, to'r sirtidagi murassa to'salg'i uchirdi.
0: Vaqt bo'shliq to'siqini buzib tashlash uchun sochi yordamchisi Liu Ting, putikchi Yin Yumei bulutda murassa qilish andisini qo'llanishni qaror qildi. Murassaning oldida murassa xodimlari arxivni umumiyuzlik ratlab, nesi qolgan shaqqi summasi va ishlagan vaqtini aniqlab, 5 da'vogarning vaqtini bir-birlab udullashtirdi. Hamda javobgarni qayta-qayta moslashtirib, tartibni yuchuqsiz jipslashtirishga kapolatlik qildi.
1: Tunji maydon murassa 5-chi oyning 20-chi kuni soat 19:00 da rasmiy boshlandi. Sınlıq ulanışqı tayınıp murassa xadimleri şaqqi təfsilatını səvrçallıq bilan seleştirip, qanun nizamlağı birləştirip, qanun tüşendiriş, davli sözləşini qanat yaydırıp, şaqqını nesi qaldırışının qanuni aqıvetini eni quxturdi. Bir yerim saat inçki pikir almaştırış arqılıq, tunci diloda murassa kelişimi oğuşluq qasılı qilindi. İki tərəf torda xatırı qaldırıp muayyelləştiriş və elektronluq imza qoyuşunu tamamladı.
0: 5-nji ayning 21-nji kuni tushda sot mahkamasining murassa xodimlari to'rda o'tkalga hujum qilishni davomlashtirdi. 3 soat uzildirmay murassa qilish orqali qolgan 4 majroning hammasida birdek fikr hosil qilindi.
1: Tonish turilishcha bu sot mahkamasi to'rdagi qonun yurgizish mulozimatini a'lolashtirish orqali da'vodagi zaman makon orliqi to'salg'usini unumli buzib tashlagan. Dilo bejirguchi xodimlar kashlik va tushlik damelish qatorli xizmatdan boshqa vaqtlardan foydalanib, dilolarni murassa qilib, ham ommaning vaqt ehtiyojini qondirgan, ham qonun yurgizishning illiqligini namoyon qilgan.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиям партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yeməklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдө.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиям партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Radio anlaçı dostlar. Jungu ekologiyalik tögü şehri dep atalgan Kelpin nahiyasida tögä bütün kasp zanjirining mahsulot qimmati 2 milliard 200 million yuandan aşdi. Tögü kasbining kepinek simon özgürishi dehqan çarvıçılarının kişi beşi kirimini 2021 yili 10 000 yuanga yetmeslikten aşırıp 2025 yili 23 000 yuanga yetkizdi. Bugünkü güldünüvatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde biz kelpin nahiyesige berip ularının tögü kasbining taraqqiyatını körüp baqaylı. Kelpin nahiyesi Taklimakan qumliqining g'arbiy shimol g'irvikiga joylashgan. Ilgari tabiiy sharoiti nachar, iqtisodiy asosi ojiz bo'lgachqa taraqqiyoti cheklimiga uchirgan edi. Yaqinqi yillardan buyon Kelpin nahiyesi ko'p yillik to'g'i beqish tarixi va o'zgacha ekologiya afzalligini asos qilib, xalqni beytish turidagi kasblar taraqqiyot strategiyasini ijodiy o'ttirg'i qo'yib, hukumat yetaklash bazar yetekçilik qilish, pen texnika orqali kuch qo'shish, ammo asosiy gavda bo'lishda ching turib, kichik kasblar orqali cho'ng taraqqiyotga turtki bo'lish. Xos boylikni xalqni beytish afzalligiga aylantirishdek yuqori sifatlik taraqqiyot yo'lini ochdi. 2021 yili Kelpin nahiyasida beqilayotgan to'g'a oran 8 mingli edi. 2025 yili 60 mingga yetib, butun Shinjangdagi nohiya rayoni ichida birinchi o'rinda turdi. 5 yilda kelpinning to'g'i kasbida tarqoq qo'shimcha kasbdan birinchi nomorli xalqni beytish kasbiga qarab kepinaksimon o'zgarish ishqa oshirildi. Kasb taraqqiyotining jalb qilish unumimi sijil namoyon bo'lmoqda. Shinjang ich sirtidagi turkum-turkum ijodkorlar va ishlaguvchilar dinqini anglab bu yerga kelmoqda. Kelpin nahiyasının yurtçi yezisidiki tögü beqiş çoğun ailesi Salahidin Samet bundaq dedi. 2021 yili nahiye tögü kəsbini tərəqi qıldırışqa başlığanda nurğun kişi bununğa ançı ümit bağlamağan idi. Bəzi baxmacıları özünü bir ömür tögü beqipmu beyimidim dəb qaraydı. Albuki nahiyanın bir qatar tögü baqmıçılıqıga alaqadar siyasetleri otturgu koyulgandın keyin, ölçemleşken baqmıçılıq texnikisi işik aldıqıca yetküzildi. Köpçelik beyişnin çüş emes ikerlikini kördi. Köpçelik beyişnin çüş emeslikini kördi. 5 yıl ilgiri o tögü baqqan, 20 tögü baqqan bolup, bütün kesip zancırının orullaştırılışının türtküsü de onun tögü bakmıcılık kölümü keneyip 280'ge yetti. Yıllık sap kırımı 1 milyon 500 min yuandan aştı. Kelpin nahiyesi işlep çıkırıştın burunki, işlep çıkırış davamıdaki, işlep çıkırıştın keyinki bütün zancırlık siyaset sistemisini berpa kılıp, ilgiri keyin bulup 9 mahsus tür siyasetini yolu koyup, yılda bir qaytım tanşaş, yılda bir qaytım mükemmelleştiriştek herket halıda da yöleş mekanizmini şekillendirdi. Cem'i 50 milyon yuandan artık türlük yardım pul tarqıtıp, tögü setiveliş, kotan seliş, Soğurta qatarlıq 9 cəhətdən ər tərəfləmə qolladı. Hökumət banka əmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, məxsus banka kredit qərzi məxsulatlarını yolğa qoyub, cəmi 230 milyon yuan yardım ösümlük qərz tarqıtıb, məbləq yürüştürüş qiyin buluş məsələsini əl qaldı. Baqmıcılıq soğurtisi haqqının 50% yardım pul beriş siyasetini yolğa qoyub, 50%-ге ярдәм пул бериш сиясәтен ялгы куып, хөкүмәт селенмәсен 5 миллион юандан ашырып, төге сугыртысы белән толык каплашны ишкә ашырды. Таркылышчан юкымлык кесәлекләр, өлүш катарлык бакмычылык хавып хәтерне төгетүп, аммыны сетиш юлы, хавып хәтердән гәм кылдырмаслыкны ишкә ашырды. Pen texnikada yeniliq yaratishni kasbning uzoq mazgillik taraqqiyotining yadroliq terki qilish uchun Kelpin nahiyasi avtonom rayon darajalik to'g'a tadqiqot o'rni qurib, maxsus texnika

ishlar kollektivi noktada turup, ishik aldıgıcı berip mulazimet kılıp, teknik kadımlardın cem'i 500 adam qetimden artıqda tərbiyelip, şu jaydaki bakmacılık texniki mahiridin 200'den artıqını yetiştirdi. Ammının tögü bekşi teximo asallaştı. Teximo yukarı önümlük boldi. Şunun bilen birle, kelpin nahiyyası bakmacılık, pişiklaş, setiş bütün kesip zancirini, bütün küçü bilen berpa kılıp, kesiplerinin miktarını aşırıştın, süpetini aşırışke, özgürüşüge türtkü boldi. Başlamçı karıxanlarını dəl çayıdı kırgızıp, ölçemleşken inçik pişiklaş işlep çıkırış liniyasının beşini kurup, 50 xildin artıq töge yürüşlük məhsulatını tətqiq kılıp aştı. İşlep çıkardı. Nahiye dərəcəlik elektronluq soda bivasta körüstüş bazısı bərpa kılıp, bütün nahiyyədəki 150 xildin artıq yazı iyilik xas məhsulatlarının setiliş sonmasını 1 milyard 200 milyon yuandın aşırışqa törtkü boldı. Ölçemleşken bakmıcılık bazısı kurup, ilmi bakmıcılık endisini kengaytıp, kesiplerini kölemleştirip, ölçemleştirip terakki kıldırışka türtkü bulup, bir tögünün şu caydaki puhralarını beyişki yetekleşini hakiki işka aşırdı.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбә тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбә тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, gülünü vatkan yezik kentlerge nəzəri sahibimizde tamamlaşdırı vatımız. Tomuz məzgilidə Cimisar nahiyyəsi, Çön Sıcıya Bazarı Şavşi Qov kentirgi Şinnon Köktat Terikçılık Kəsbi Kooperatibi, Kəsbi Həmkarlıq Kooperatibinin Meyvi Köktat Terikçılık Parnikada türlük yuqarı dərəcəlik özgəcə meyvi köktatlar arqa-arqadın pişiş məzgilə kirdi. İşçilər məzgilini çıng tutub, köktat üzüş bilən aldıraş bolub, xoşallı narlıq mol hosul mənzirisini şəkilləndirdi. Parnikta yumran, toq, üzmə, şaqlarğı tolğan bolub, sözsün qararəndə parqırab duraddi. Canşuqan lasının hər bir tüpi sağlam özkən, lasıları inçikə, uzun çıng bolub, əla süpətlik lasının alahiyyidəlikini namayan qılıb duraddi. İşçilər parnik qırları arasında mogedek ötüşüb, pişqan meyvelərini üzüb, ayırıb, xaltığı qaçılab, yötkəb toşıb atatdı. Yeni üzülgən meyvi köktatlar ətraptiki bazarlarğa setaladdı. Həmkarlıq kooperatibinin setiş məsuli Süyüşya mundaq dedi. Hazır 140 ölçəmlik parnik bar. Yuqarı dərəcəlik meyvelərdən singli aloca, Qaymaq təmlik savmi, xeyniyu üçmüsi, şaptol, kiçik şeyzi bar. Köktatlardın canşuqan lazısı, qaymaq təmlik sığua bar. Bu yıl üçmə məhsulat miqdari nəhayti yaxşı boldi. Hər bir parniknin məhsulat miqdari az digəndə 5-6 tonnu bulub, hər kilogramının bahası 100 yuandın 102 yuan geçi boldi. Meyvi köktat türlerini sicil beytip, özüş devrini uzartıp, kesipnin hayati küçini aşırış üçün hemkarlık kooperatipi terikçilik orullaştırmışsını özlüksiz əlalaştırıp, əla süpetlik yeni sortlarını kırgözüp, tötpesilde oylanma üzülüdüğün terikçilik sistemisini berpa kıldı. Əslihəlik parniktiki kontrol qılğılı buluduğun ösüş muhitliği tayinib, həmkarlıq kooperatibi türlük meyvi köktatlarını muvaffaq yuqarı pəllə məzgili bilən taqaşdırmay östürüş. Türkümge bölüb pişini muvaffaq pilallab, oxşaş bulmağan məzgildiki meyvi köktat bazırıdiki boşluqni önümlük toldurdi. Şunun bilen bile hemkarlık kooperatibi nokul meyve köktat östürüş, setiş bilalla çekilinip kalmayı, yezi ilgilik bilen sayahatının yoğurumu terakkiyatıga mas kademde katlaşıp, yandaş mulazimetlerini tedirci mükemmelleştirip, yezi ilgilik kesip zencirini uzarttı. Süyüşya mundaq dedi. Növette eti yazda savmi bilen üzme, yazda şaptol, küzde Şinli bar. Bu yıl əncür kürgüzməkçi bolu vatımız. Bundaq bolğanda biz bir yılının tört bəslinin əmmisi də əncür üzələyimiz. Keyin biz yenə yataq, tamak qatarlıqlarını mükəmməlləşdürüb, teximi köp sayahatçını kütüb elib, kirmimizni aşırımız. Yıqınqı yıllardın boyan çönzici bazarı öz cayının özgücə su, tıpraq, kilimat baylıqını asas qılıb, Yezi igilik terikçilik kurulmasını pa altanşıp, ən-ənivi yakki terikçilik əndisini çörüp taşlap, yukarı süpətlik, koşulma kımmeti yukarı özgüce meyvi köktat sortlarını zor küş bilen kirgüzüp, inçkileşken parnik başkuruş, perviş kiliş, ilmi etizda yetiştiriş arqılık, sərxil meyvi köktat terikçilik kəsbini bərpa kılıp, dehqallarının kirimini aşırış yollarını kengaytip, yezi kentin özgüce yezi igilikinin süpütünü östürüp, önümünü aşırışka küç koştu.

0: 3 yataqlıq öy asası kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qabatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: 6 ayının 19. günü, yani Dehqanlar kalendarı boyunca 5. ayının 5. günü devletimizden en-envi bayramı Dwenwu bayramı. Bu bayramda rəngdar lint çigiş, əmən esiş, xuşbıraq bolaq elib yürüş, zon ziyiş, lon qolva qaydaş qatarlıq Dwenwu bayramıqa xas örüb adət fəaliyyətləri ütküz olulu. Junhua münəvər ən-ənvi mədəniyyətini əvic aldırıb, Dwenwu bayramını tinş, asayiş ütküz əyli.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusxısı torgu çıxırıldı.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının xəbər sahib iskən aytıldı.
2: 18 xil kanalda qızıq nuxtu uçturla nopozluq çöndürülüdü.
3: Qatnaş yol əhvali şu vaqtının özü duxturulüdü.
2: Sağlamlıq görsətmisi qumani qaraşdırınızı tügütüdü.
3: İşqi orunlaşdırış mülazımtı da suallağı cevap verilüdü.
2: Tən tərbiyə musabıqları ızlap xəbər qılınıdı.
3: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlıl görə aləyisiz.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının əm türkülük sınımı məzmulları sərxil.
5: Mukapatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsıtınız var.
4: Yoklumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şahısı sizi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
5: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydi. İlhamınızı asanlı qozğıtıdı.
6: Solution Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısında xalığan çıtallab əndisiz mal setvalı aləyisiz.
1: Şincan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçiləri bevasit görsətib Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
6: Məzirlik taamla, yeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şincanın olaylı məsulatlarını bir günübkü bilərli setvəlib, özgücü mal setveliş təsiratıqı yerçə aləyisiz.
1: Şincan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Müşiyadan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısı turmuşunuzu rəngdarlıq toldurup səpirinizge hamra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarıdın Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp sarkıl məzmunladın huzurunun.
7: Yeşil tağlarına nəzər selib, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı aldımız.
8: Hürmetli radyo anlıqçılar, anlayabatkınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tuprak programımızı. Hem de dekıtınları yezi ilgiliki yeza dekkallarga alakadar uçurlarda bulsun. Sanca şehirge caylaşkan Şincan Xalqara yoğurma hesaplaş küçü merkezi girgen de hesaplaş küçü kesip ekologiye birleştirilgen muaz terakiyat menzirisi tedirci namayen buludu. Şincan Xalqara Yoğurma Hesaplaş Küçü Merkezi Şincan'daki yakke kölümü en çoğun, beyxatarlık dərəcəsi en yuqori, hesaplaş usulü modeli en pişip yetilgən Xalqara Yoğurma dərəcədən taşqırı hesaplaş merkezi. Onu Şincan boşluq, asman, zemin bir gəvdələşkən təcrübəxanısı qurğan bulub, Özgüce yezi ilgilik süni əqli iqtidar modeliğe tayınıp, Otur Asiyadaki er qaysi devletler üçün ilmi terikçilik lahiyyası tüzüp berdi. Bu sistema etraptaki 3 devletnin 200'den artıq yezi ilgilik əmkarlıq kooperatifiga ulunudu. Dehqanlar yan telefon, kompüter arqılıq her vaqt kəsbi yezi ilgilik texnikisi yetekçilikige erişip, Jungo Şincan'nın aldınki Katar'daki yezi ilgilik pen texnikisini Otur Asiya devletlerinin etiz başlarda əməliyleşiş imkaniyetige ege kılıdı.

Yakında Jungo Pukralar Aviyat Siyasi Şinjan Başkuruş İdarisi Bügür Ayırdırımının işletiliş icazet namısını tarqıtış hizmetini tamamladı. Bu, Bügür Ayırdırımının resmi HVT şartını hazırlayıp, Şinjan'daki 29. Pukralar Transport Ayırdırımına aylanğanlıqıdın derek berdi. Bügür Ayırdırımı Abdonom rayon bilen Pukralar Aviyatsiya İdarası'nın 14-5 yıldaki noktalık kuruluş türü bulu spiti bilen 4 si derecelik ölçem boyeci yasalgan. Uçuş, konuş yolunun uzunluğu 2600 metr. 3060 kvadrat metrlik aviyatsiya binası hem 4 ayırpılan orni yürüyüşleştirilip selingan bulup 2030 yılı ayırdırımğa kirgen çıkan yolucu miktarı 300 bin adam kıytımğa. Yük poşta yollanmasının kiriş çıkış miktarı 600 tonluğa yetiş planlanğın. İgilnişçe Bügür ayırdırımı işgi kiriştirilgenden kiyin Bügür nahiyesinin Pukralar aviyatsiyasidiki boşluğunu doldurup Tianşan'nın Cenobi etkideki universal katnaş torini yanımı mükemmelleştirip rayon bilen Şinjan iştisirtideki merkezi şehirlerinin zaman makan aralıkını zor derecede ıskartıp nefit tabii gaz baylıkını etiş. Özgüce yezi ilgilikini terakki kıldırış. Medeniyet sayahat kesbini güllendirişge küşlük aviyatsiya hareketlendirgüç küçü koşup, rayon ıqtisadi cemiyetinin yukarı süpetlik terakkiyatıga küç koşu diken.

Qadirlik dostlar, yezi iyiliki yeza, dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizni davomlashtiryapmiz. Hazır dəlbede uruşnın altın mezgili. Yakında Çingilnan hiyasının Aqtala basırıda 40 min mo yerdeki tuncaq etimliq alayede derecelik bedeni uruş resmi başlandı. Çoğun tüptiki maşınlar o yaqtın bu yaqqa ödüb, toxtamay məşğulat qılıp, aldıraşlıqqa tolğan mol hosul mənzirsi namayan boldi. Ot çöp şahi bolu süpüti bilen bide yirik oksil miqtarı yukarı ve yemkeşek qılıp işiltiliş kımmeti əla bolğaçqa kişilerinin yaqtırışıqı erişken. Özgitçe tabii evzellik ve ölçemleşken teriş, perviş kılış endişsigi tayınıp, şu çayının bedi süpti muqim halda olahide derecilik ölçemge yetküzildi. Ela süpet, küşlük bazar rıqabet küçünü yarattı. Bu qeytim yeğivelinğen olahide derecilik bedinin her tonlusunun mal tapşırış bahası 2350 yuanga yetti. Növete bu türkümdeki tonca qeytimliq bedinin hemisi de muddetten burun settiş zakası imzalanğan bulup, gen su qatarlıq caylarga bir tutaş setel adu. Hürmetli radio anlıqçılar, əmdi havaraydan məlumatı anlatınız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 22-32 celsi gradusqıcı. Altayda azraq yamğur yağıdu, temperatura 18-33 celsi gradusqıcı. Çöçekte hava uçuk, temperatura 19-36 celsi gradusqıcı. Qolcıda hava bulutluq, temperatura 20-34 celsi gradusqıcı. Bortılada hava bulutluq, temperatura 22-35 celsi gradusqıcı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 25-37 celsi gradusqıcı. Kütünde hava bulutluq, temperatura 21-36 celsi gradusqıcı. Şihanızda hava bulutluq, temperatura 22-36 celsi gradusqıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 21-36 celsi gradusqıcı. Qomulda hava bulutluq, temperatura 19-34 celsi gradusqıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 27-41 celsi gradusqıcı. Korlada hava bulutluq, temperatura 22-34 celsi gradusqıcı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 19-32 celsi gradusqıcı. Atışta azraq yamğur yağıdu, temperatura 18-27 celsi gradusqıcı. Qashqarda azraq yamğur yağıdu, temperatura 19-28 celsi gradusqıcı. Xotanda azraq yamğur yağıdu, temperatura 17-27 celsi gradusqıcı boludu. Havaraydın məlumatı anlattıq.

0: Hürmetlik radio anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6. ayının 19. günü, Cuma. Emdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızına başlayımız. Ben Bahtiyar Turdiyim.
1: Hürmetlik radio anlıkçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu katımkı haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Xi Jinping, peşkadan partiya azası Jiang Lianxin'a cevap hat yazıp, Kızıl Gin'a varıslık kılıp, yeni musabıda ala cevap kağızı pütüşün təkildi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyası partiya azaları kadrlarını kalıp ve küşünü mücessemlep yeni musabıga atılınışa yetekledi. Köpçilik Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını ideya çıkılışta çın durup, Cungüca zamanlaştırışının yeni sahipsini tırışıp pütüdü halkını bildirdi. Merkez Partiya Kuruluşu Hizmeti Rehberlik Grupsi, Xi Jinping Partiya Kuruluşu İdiyasını Ügünüş ve Izcilaştırış Doğrusuzluğu Uxturuşunu tarqatdı. Xanjin, Kanada, Daniyelik mihmanlar bilen körüşdi. İran 60 gün içi de solu parıqları Hormuz Boğazı'dan haksız ütəliydi, dedi. Amerika Armiyası İran kartılgan deniz kamılını bekar kıldıq, dedi. Tövendi dektanla haberlerimizden təpsili məzmurlardı bolsun.

0: Partiya Merkezi Komitetiga ägişip, Şimali Şanşi'de jäň kıldyňyz. Xäberleşiş tehniki orunda ýyldyz tartyp, bir ömür japalyk äjir saňdyrdyňyz. 100 ýaşdan aşgandymy partiýa we döwlet işleriniň taraqqiýatyna köňül bilýärsiz. Sizge ehtiram bildirmän. Şi Jinping monularyny bildirdi. Siz hetiňizde mäňgü partiýaga ägişip maňamän. Mäňgü 4-nji çoň ätiratynyň äzasy bolýman depsiz. Bunundan partiyaga ishinish, partiyani söyüşdiki samimiy çoŋqur hissiyat urgup turdi. Yangi davrdagi kommunistlar qizil genga varislik qilib, asli maqsadni unutmay, burchni asli chiŋ saqlab, mas'uliyatini ado qilib, amaliy ishlab, mas'uliyatni zimmasiga elib, yangi musobaqada a'lo javob qayg'isi putib chiqishi kerak. Merkezi Zongduy'nın 4. çoğun ətirti azatlık uruşu məzgildi Şinhua agentliğinin Partiya Merkezi Komiteti və Maucuşiğı əgişib Şimali Şanşi'de ayınlıp yürüp can kılgan hizmet ətirti bulup, akbarat xəver alaqı işlerine məsul edi. Yakında yoldaş Zhang Lianxin başşuji Xi Jinping'i xətizib, 4. çoğun ətirətdiki inqilabi hizmet keçirmişlerini əsləb, mängü partiyaga ägişip meniş qat'i etiqadını bildirdi.
1: Stansımız xavri. Dövlətni idar qilishda aldı bilen partiyani idar qilish kerek. Partiya gülengendila dövlət qudrat tapudu. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi marksizmlik partiya qurish talimatini jungguchilashtirish, davrlashtirishning yeng manzilini ashdi. U yeng davrda partiya qurilishini kuchaytirishdagi tup qo'llanma. Partiya a'zolari va kadrlar munulani bildirdi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini yetakchi qilishda chiqib turib, nazariya o'rganish natijalarini mas'uliyatini ado qilish, ish qilib natija yaratishdagi amaliy harakatimizga aylantirib, jungucha zamonaviylashtirish orqali davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullantirish ulug' ishlarini umumizlik ilgari surish uchun qudratli kuchni mujassamlaymiz. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi boshchi Xi Jinpingning yangi davrdagi partiya qurilishiga rahbarlik qilish va uni ilgari surishning butkul amaliyotidagi tajribalarning yakunlanishi va nazariya yuksakligiga ko'tarilishi bo'lib, Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasining partiya qurilishi qismi. Partiya a'zolari kadrlar munolani bildirdi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasida partiyani boshqarish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat toptirish bilan davlatni qudrat toptirish, millatni gullandirishning ichki bog'linishi cho'nqir egilinib, partiya qurilishining har qaysi taraflari sistemlik planlanib va umumizlik o'rinlashtirilib, partiya va davlat ishlarining taraqqiyoti kuchli kapolatga ega qilindi. Jungu Jingangshan kadrlar shoyani o'qitish tadqiqot bo'limi, partiyaning yangilik yaratish nazariyasi o'qitish tadqiqot markazining mudiri Yang Shaoha mundaq dedi. Başşuji Xi Jinpingnin kuchlik rahbarligida partiya qurilishida tarixiy ijodiy natijalar qo'lga keltirildi. Partiya inqilob xarakterlik tavlanish davomida texim qudrat topdi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi marksizmlik partiya qurish ta'limotini rivojlantirish uchun muhim ijodiy to'p qo'ydi. Bu partiyamizning hokimiyat beshidagi marksizmlik partiya qurilishining qonuniyligi bo'lgan tunishining yangi yuksaklikka ko'tarilganligidan darak berdi. Beijing Daşöse Partikomunun Mavun Şujisi Jiang Guohua mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi yangi davrdagi partiya qurilishini kuchaytirishdagi tup qo'llanma bo'lib, yangi davrdagi partiya qurilishida nazariyada, amaliyotda, tuzumda yangilik yaratish natijalari markazlik aks ettirilgan. Bu jazman butun partiyaning ikkin tiklashning hal qilg'ich ahamiyatini texim cho'nqir o'zlashtirib, texim angliq qolda 4 angni kuchaytirib, 4 ishonchni chingitib, ikkini qo'g'dashni ishqa oshirib, Baştan axır ideyada, siyasiyada, hərkatda yolda Xi Jinping yadroliqidagi partiya markazi komiteti bilan yüksek birdeklikni saqlab, qalib va kuchni mujassamlab, partiya va davlat ishlarini uzoqqacha muqim olg'isiltishiga turtki bo'ladi. Xunan o'lkalik partkom tashkilot bo'limining boshlig'i Guo Lingji mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi yangi davrdagi partiya qurilishidan iborat yang ulug' qurilishni cho'nqir ilgari surish. Yangi davrdagi tashkilot xizmatini yaxshi ishlash uchun ilgirlash yo'lini ko'rsatdi. Biz Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'rganishni navbatdagi va bundan keyingi bir mazgildagi muhim siyosiy vazifa qilib, ikkin tiklashning hal qilg'ich ahamiyatini yana chuqur o'zlashtirib, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshiramiz. Zhejiang o'lkalik partkom tashviqot bo'limining muavin boshlig'i Zheng Yi munolani bildirdi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasidagi nurg'un qarash va hukmlar to'g'risida Zhejiangda jonliq faktlarni topqili bo'ladi. Biz özgüce özellikten yaxşı paydalanıp, bütün ülkedeki her derecelik partiya təşkilatları ve partiyelik kadrlarını çunqur ügünüş, inçki özleştiriş ki yetekləb, Си Цзиньпин партия құрылышы

0: 6 ayının ahırgıça dövlet bu yıllık 200 milyard yuan kımmetindeki üskünü yanılaş türe tizimdeki ve 3. Türkümdeki 62 milyard 500 milyon yuan kımmetindeki istimal buyumlarının konusunu yanısıga almaştırış meblağını çürdüken. Bu yıl kırgenden bu yan işkini yanılaş siyasi kollaş dairesi, toluklama ölçümü, yolu koyuş mekanizmi kıtırlık cihetlerde çoğunkur elalaştırıldı. Hazır devletimiz işki Türküm'ü bölüp 185 milyard 100 milyon yuan üskünü yanılaş meblağı çürüp, konu oltırak rayullarına lift ornatış, kütünüş aparatlarının üskünlerini yanılaş katarlık 11 mingden artık türünü kollap, 840 milyard yuandan artık meblağ selişki türkü boldu. Bununun başka bu yıl 1. aydın 5. aygıça devlet bu yılın aldıngı işki Türküm'deki istimal buyumlarının konusunu yanısıga almaştırış meblağıdan 125 milyard yuan çürüp, alakadar tovarlarının seteli somasının 820 milyard yuandan eşşiği türkü boldu. Bunun nepki erişkeller 110 milyon adam kıtımdan açtı.
1: Stansımız Havri. Yukarı spektr terakkiyat davamında halk turmuşunu kapalatlandırış ve yakışlaştırmasıdaki vaziyet siyaset yürüyüşlük dokulat yığınının tuncu meydan dokulat yığını 6. ayının 18. günü Beycan'da ötküzüldü. Katnaş Transport Ministerliği Part Grupsının şucisi Minister Liu Wei Munulanı bildirdi. 14. 5 yılda yolda Xi Jinping yadrolukudaki Partiya Merkezi Komitetinin küşlük rehberliği de devletimiz universal katnaş transport sistemisi kuruluşta bösüş karakterlik ilgirleşini kolu keltürüp, katnaş küşlük devleti kuruluşunu tizletişte yeni puht kadem taşladı. Liu Wei Munulanı bildirdi. 15. 5 yılda zamanlaşkan universal katnaş transport sistemisini mükemmelleştirişini çöğürdü, əslə tori əvzəlikini çoğunqır yıldız satqızıp, kemtük, aciz türlerini toluqlap, birgeleştirip yoğuruşunu, bihatlar buluş derecesini östürüşünü küçeytip, rakamlaştırış, əhliyleştiriş derecesini östürüşünü gavirlendirip, yeşil tip özgertişke əhmiyet verip, katnaş transportta xalq üçün əmili iş kılıp, katnaş küçlük devleti kuruşunu tizletip, tirişip, cüngüce zamanlaştırışının yol açıkçı avangardlarının buluş gerek.
0: Stansımız xəbiri. Xeynan Erkin Soğudu portida bütün aralda tamojnini yepik yürüştürüş yolu koyulgan yerim yılda birinci sep kolaylık, yukarı önümlik buluş, ikinci sep ravan tertiplik buluş, siyaset paydası sicil namayan buluş, bazar hayati küçü tez urguş, kesip terakiyatı bir ızgı çüşüş, xeyup xatarının aldını iliş tizgilleş puhta, küçlük buluştek yakşı vaziyet barlıq gelip, bütün aralda tamojnini yepik yürüştürüşte yukarı süpetlik başlanış şaşırıldı. Bacısız remont kılış, zamanevi mulazimetçilik bilen yukarı yeni teknikilik kesipler çoğunkır joğurulgan, erkin soğudu portida tamojnini yepik yürüştürüşünün yadroluk siyaset evzellikini toluq namayan kılıdgan sertki yüzlengen yenilik yartış kesipi. Çigra sırtıdaki aviasiya şirketleri bu yerge ayrıplan evetip remont kıldırsa, aviasiya şirketinin remont tanarxını 10%'ten 15% geçe tecep kalgılı buludu. Ayrıplandın başka xatır kompüter, davalaştaki işki boşluk eyniki, avtomobil motori qatarlıq koşulma kımeti yukarı üskünlerinin hemisini xeynende başsız remont kıldırgılı buludu. Məlum pentexniki şirketinin baş direktori, Miauhuagı mındaq dedi. Erkin Soğudu portının 2-5'i sırtı buluştak baş almaslıq siyasetinden paylanıp, Jongo'nun çatalgı çıxırılgan markasını dünya boyca remont kılış ve setiştin kiyenki hal kılış layihası bilen təmilliyeleyimiz. Bu yarım yılda biz Şarkı Canubi Asiya bazarlarda başsız remont kılış koş yönülüşlük obrotini hem de Avrupa Amerika bazarlarda koş yönülüşlük obrotini delillep, keyinki kademdeki türkümlep işlep çıkırış kesipimizge puhta asas saldı. Başsız remont kılış kesipinin tez süratli toplanışı, Xeynan ülkesinin remont buyumları türünü ken koyuvetip, nazaret kılıp başkuruş talepini elalaştırıp, kesip dairesini ken etkerliğinin neticesi. Xeynan ülkelik Suadı Nazaretinin muavin naziri Jiang Chun-gın bunularını bildirdi. 2026 yılı 5. aygıça, ülke boyca başsız remont kılış türü 24'ki yetti. Bunun içinde tamojnini yepik yürüştürüş yolu koyulgandan buyan, yeniden 6 tür köpeytildi, hem de 9 ala süpetlik tür zapas saklandı. Xeynan

0: Батырлык белән илешти.
1: Топны 4-нче номерга берди. Чунго командасы топны яхшы контроль кылды. Пас чыгырып берди. Урды, әппәлле.
0: Әмгәкчеләр яңа дәврнең гүзәл сәйипсене ачты.
2: Бурмымыктан станокчы, Токиолыдан запчасларгыча һәммәсе калбымдагы сәнгать буйымлары.
0: Дәүләтнең мөһим кораллары Чунго ясымычылыгының төврикедер.
2: Нәтҗи миллион кытымлык тәҗрибә аркылы техник тосалгысыдан кутылып, Тәшәббүскәрлек хукукыны колымызга алдык. Ватанпарварлык хиссиятын чөнкүр йылтыз тарткызып, күрәш кылгычлардан булайлы.
0: Ватанны сөйүш һәр бер җөнгөлүкнең мәсъулияте ва мәҗбүрийете.
3: Ya yemek içmekten, ya kim gecekten remon olmasa, nemiş kımmışın da hamış olup kalan sen balam.
4: Balılarının dünyası bir varak akka ağız emez. Bugün üç besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
3: Opa, koşun bağırıp gitti.
4: Bir aram bolu atı mendeb ağırın iş, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
5: Siz gep kılınmayı lap getip de bulan. Çıkayız gep kılınmayı net. Çıkıyorum hiç gep kılmayın kendisiz tehtir karım.
6: Lekensiz azal dönmemiş kalsız. Kuşan emez tep sormaysız.
4: Bu nazukluk mu emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
5: Bek çoğun sözler gitme. Hem işte birinci olsanız anladın şu mu ki?
6: Bekka kaçanla mı işiniz kıymen? İmtihanda birinci bulsam o yeni lan tılanlayım ben.
4: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün iş gerek.
3: Ulan imiş seni de bazı yakıldı. Özendim nasıl bana hoşmamdı.
7: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
4: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyü vermeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık iz kılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
3: Balılarımızdan psikik sağlamlıkına ehmiyet vereyli.
5: Балларымыздың көңілі ерін болған, қош болған, ачық келген вақытларға әхмет берейлі.

0: nisbetini 25 noktaga östürdüğanlığı. Amanet pul mekanizminin ösüm nisbetini 2.25% östürdüğanlığını jakarladı. Bu, Avrupa Merkezi Bankası'nın 2023 yılı 9 aydan buyan tonjı katım ösüm koşuşu bolup, bir yılgı sozluğun ösüm nisbeti mokum buluş mezgilini bozup taşıldı. Avrupa Merkezi Bankası Otra Şarık Uruşi pul pahallığı besimini küçeytu atıdı. Alakadar Xeyb Xeter ve onun Yavru rayonunun otur mezgillik istihbalığı bolgan təsirini oylaşkanda növetki ösüm koşuş kararı muvapiq dedi. Bu karar Avrupa Merkezi Bankası'nın pul pahallıqıga taqabıl turuş bilen eşkı kapalet kılış oturuşudaki yani bir kıtım aldın kısığı bolgan muayillikini tallıqalıqıdın derek berudu. Azıraq ösüm koşuşunu tallaş, hem pul pahallığı közlümüsünün länger taşlaşığı bolğan ağaqlandırış, hem 2022 yıldaki inkası astı bolğan konu yolda meneşten sağlanışını məqsat kılıdı. Lekin ösüm koşuşunun yuxturma energiye pul pahallığını tizgilleş rolü çeklik. Bu siyaset çoğun cahitin etkanda amalsızlıktan bolğan signal beri şerkti. Siyasi bilen bazar şençisinin oturusu da Avrupa Merkezi Bankası amalsız tallaş çıkarışı mecbur boldi. Yakın yıllardan bu yan Avrupa uda şikayetimi energiye krizisi duş geldi. 2022 yılı Rusya-Ukrayna tokunuşu partlığından kin, Avrupa Rusya'nın energiyesi tayin işini üzüp taşıldı. Bununla boştuş siyasetinin təsiri girelişip, Yavru rayonda bütün yıllık pul pahallığı 8.14% örüldü. Avrupa Merkezi Bankası 2022 yılı 7 aydan başlayıp, o da ösüm koştu. 2023 yılı 9 aygıça, amanet pul mekanizminin ösüm nisbeti 4% yetti. Pul pahallığının tövelleşigi ergişip, Avrupa Merkezi Bankası ösümünü tövelletiş musabısını başladı. 2025 yılı 6 ayda amanet pul mekanizminin ösüm nisbeti 2% düştü. Ama bu yıl 2 ayda Amerika ve İsrailiye bilen İran oturusu da uruş partlığından kin, Hormuz boğazı kamal kılınıp, halkıra energiye bazarda yeni davalğış payda bulup, Avrupa'nın kısqı müddetlik pul pahallıqını pesaytış musabısını üzüp koydu. Uruş partlap 100 gün içide, Avrupa İttifaqı energiye üçün 62 milyard euronu oşıqçı çıxım kıldı. Avro rayondaki pul pahallıqı 25'deki 2%'lik nişan dairesinden tez süratte örülüp, 5. ayda 3.12% yetti. Yemeklik ve energiye bağısını çıxırıp etkendeki yadroluk pul pahallıqımı 2.15% örüledi. Rusya-Ukrayna tokunuşuğa okşumaydığını, bu növetlik otları şarık uruşu keltürüp çıxargan yer şari energiye bağısının örülüşü de, Avrupa'nın təminat mənbəsini almaştırış arqılıq krizisini həl kılışı təsk toxtudu. Xalqıra Pul Fondi Təşkilatının en yeni təhlili de mundaq tepki hesaplandı. Eğer energiye bağısı uzun mezgil yukarı halette tursa, Yavru rayonu iqtisadının istihbali yanımı yamallışı mümkün. Yavru rayonunun bu bir neçi yıllık iqtisadi terakiyat əhvalığı nəzər salsaq, yenice tacisman virusluk öpkü yallığı yokumdun ikin, Avrupa İttifaqı keyinki evlat Avrupa İttifaqı planı arqılıq 800 milyard euroluk zayum tarqıtıp, iqtisadının əsligi kelişigi türtkü boldi. Lekin Rusya-Ukrayna tokunuşu iş vəziyetini boğup koydu. Yavru rayonunun işki işləp çıxırış umumi kıymetinin iş sürüti 2022 yıldaki 3.15% 2023 yılı 0.14% tövəllidi. 2024-2025 yılı basta əsli kəlgəndikin, Otur-Şarıq uruşu Avrupa'nı yeni bir qıtım iqtisad közlümüsünü tövəllidişki məcbur kıldı. Növbette Avrupa rayonunun iqtisadi işki çoğun kurulmalıq xırısqı duş geldi. Birinci, maliye boşluğu tarayıp getdi. İkinci, eşiş zapas küçü yeterlik emez. İşki təsirden qarğanda Avrupa Merkezi Bankası'nın bu qıtımkı ösüm koşuşu karxanalarının məbləğ yürüştürüş tənərxini aşırıb, əsl dıla aciz bulğan silinma və istimalini tormuzlap koydu. Taşqi Muhittin qarğanda Yavru rayonunun iqtisadi xalqıra soğuduğa yüksək dərəcədi tayındı. Taşqı soğudu kölümü onun yıllık iqtisad umumi miqtarının yermiği yıqılışıdı. Yerşari soğudu muhitinin eniqsizliği Yavru rayonu iqtisadının eş artışı və eksport paydı səviyyəsiga körünərlik təsir göstərdi. Bu, işki taşqi cəhətki qeyinçilik şunu çöndürüb berdi ki, pul pahallıqıqa taqabıl turuş və işqi kapalı tıqılış xoş nişan aldıdan, Avropa Mərkəzi Bankısının azıraq üsüm xoşşi həqiqətən amalsızlıqdın boğan. Avropa Mərkəzi Bankısı həm qatlıq hərkət qolunışqa cürət qılalmaydı, həm medirilmay cim turuvilişqimi cürət qılalmaydı. Avropa iqtisadının həqiqi çıxış yolu pul siyasəti də qısqı müddətlik buruluş yasaşqa əməz, bəlkə qurulmalıq islahatqı bağlıq. Bəqət, ösüm qoşuş ya ki maliyyəni qozgu tışqı tayınğanda pul pahallıqı xeyim xətirdən qutuluş təsk toxtaydı. Energiyədə öz aldığı iş görüşünü küçəytiş, əmgək ünümdarlığını östürüş, ticaret sodi muhitini əlalaşdırış, içivitiş, əmkarlıqını saxlaş, rəqabət iqtidarını küçəytişinin asası. Hörmətlik radio anlıqçıla, bu qıdımqı Dünyaq Nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi, növbətçi muhariri Patigül Muhammed, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı buldigallıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
4: Тада, абдан кырдап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
7: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқатәсіздікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: yalğan söz emez. Dada, apa, ben geldim.
1: Geldin mi canım balam? Acab mı körgüm geldi seni?
2: Yer şaharda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyelim.
3: Edebiyat sənət biri bəəyini xuşbıraq güllərgi tolğan bir bostallıq.
4: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq küylər bilen şu güllərini küyləb harmaydı.
3: Əmdə anlaydığınla sənət səhnəsi proqramısı.
5: Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısını anlaşınlarına qarışalımız. Mən riyasətçi Roşengül İmam.

0: Adaş, yani kançılık var mı?
1: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
2: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
0: Ha, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
2: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
0: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı köste ya. Vallahi yakıştı. Hey,
3: dikkat kıl!
0: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
1: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip burmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısına anlıq rayı qılın.
4: Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziyası.

0: mağdursuzluqni tügütish, soğuqtarni toxtatish ünümige ege. Nomi gürüç bilen biz adeti yaydıgan gürüç gerçe naidi oxşısımı, lekin onun krakmal tüzülüş nisbitide naidi pärik çoğun. Bunun işi de tarmak zancirlik krakmalının nisbiti 99%'den yukarı. Dəl muşu səbəbdən nomi gürüçü bir qədər küşlük yepşiqaqlıqni namayan qılalaydı. Həm də onu pişiqlaşdiki nazıqlıq dərəcisi gürüçninkidən eşib düşüdü. Şuna nomi gürüçü həqiqətən aq aşlıq. Zonza asaslıq tamaqdın mu, asaslıq tamaq hesablanıdı. Köpçilik onu hərqiz uşaq çüşək yeməklik, peçini prənik ornada yeməsliki gerək. Dönü bayramıda zonzi yeyişinin doğru usulü. Birinci, zonzini asaslıq tamak kılışkı boludu. Zonzidiki karbon su birikmeleri ve ısıqlıq mıqtari 1.5 kaca mifenge bara verkeledu. Eğer bir vaxt tamakta zonzi yegende, mifen, moma, çöp, qatarlıq asaslıq yemeklilerini yeyişki bolmaydu. Bolmasa karbon su birikmelerinin qobul kılınış miqdari ölçemden zor derecede eşip, sämirip ketiş xavpi mu eşip ketidu. Nomi gürüçi toyuş tuyğusi keyin körülüş alahidlikige ege bolup, adamnın aşqazınının toyuş signalını hes kılışı naid etes. Asala zonzi yep bolğandin keyin, davamlıq teğı müküp asası yemekliklerini yep, ısıqlıq miqdarının eşip ketişini keltürüp çıxırıdu. Şuna biz, maksatlik halda nomi gürücünün qobul kılınış miqtarını kontrol kılıp, köp yeyiştin saklanışımız gerek. İkinci, zonzini amalba çüştü yeyiş. Nomi gürücünün yepişkaklığı bir kadar çoğun bulup, zonzı tayarlıgan dinkeyin hazım kılış tas. Yana tekimu köp aşkazan kislatasının acırlıp çıkışını kıdıqlaydı. Səhərdən aşkazan aç korsa kalı tuturudu. Bu vaqtda zonzi yesa, aciz aşqazanğa besim elip kelidi. Kechdan zonzi yesa, hazm qilish asti bo'lish sababidan aşqazan aram alalmaydi. Yana uyqu sifatiga ta'sir etishi mumkin. Shunga zonzi yegisi bor do'stlar, tushlik tamoq vaqtida yesa bo'ladi. 3-chi, zonzini amalba issiqda yeyish. Nomi gürüçü krakmali tərkibideki az miqtarda tüz zancirlik krakmal, tarmaq zancirlik krakmalının qaytı öz işini ilgiri sürüp, zonzi soğuan dengeyin qatıqlaştırıp, nomi gürüçünü asan həzim kılalmaydıgan kılıp koyudu. Şuna zonzini çoğum dümləp pişirgan dengeyin sıqıdı yeyiş. Yegende yumşaq çaynap asta yutuşu arqılıq aşqazan üçeyinin yükini yenikletiş gerek. 4-ci, zonzini köktat bilen maslaştırıp yeyiş. Zonzinin kıymısı mol bolsumu, ama yanıla vitamin ve yemeklik talası kemçil. Biz zonzi yeyiştin burun, aldı bilen azraq köktat yap korsqımızını toyğuzışımız gerek. Bunda kılganda, hem yemeklik talası toluqlaş arqılıq, tamaktın keynke kan şekerinin daval kuşini azayt kili. Hem aşqazan üçeyinin lömüldişi ve hazım kılışıga yerden berip, semizliknin aldını elip, zonzi yeyiş sebebidin aşqazan üçeyi bir aram boluştun saklanğılı boludu. 5. Özü tayarlıgan zonza teximu sağlam boludu. Eğer şarait yer bese, özü kol silip zonzi tayarlaşmu yaxşı tallaş. Nispeten sağlam bolgan yemeklik materiallarını tallaşkı boludu. Məsələn, dallıq sıra ət, qarı açlıq zonzisi. Tuxum seyriqi zonzisi, asası da köktat yaki pırçaq türüdikləni qoş gerek. Bazarda seytivalqan zonzığı seyliştirğanda, özü təyarlıqan zonzat yeğimi yeni bolub, şeker, yağ, tuz az buluş təlipi uyğun kilidu. Yana özünün yaxşı görüşü və ehtiyacığı asasən, yeməklik materialının nisbiti və türünü tənsisi boludu. Qaysı kişiler zonzini az yeyişi gerek? 1. Aşqazan üçe yolu kesili bimarları. Nomi gürücün həzim kılış bir qadar təs, yepişqaq bulup, aşqazan kislatası və həzim kılış enzimi tərpidin parçalanmaydı. Aşqazan üçəy yolu kesəlikləri bimarları, məsələn, aşqazan yallığı, aşqazan yarısı, üçəy yallığı qatarlıqlar üçün etqanda, zonzi yegəndə aşqazan üçəy yolunun yükünü eğirləşdirib etib, həzim qılış yaxşı bolmaslıq, qorsaq köpüş qatarlıq kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. İkinci, diabet kesili və semizlik kesili bimarları. Zongzining tarkibida doim shakar miqdori nayti yuqori bo'lgan dosha, chilam qatorliqlar bo'ladi. Hatto ba'zilar oq shakar yoki hasalga chilab yeydi. Agar buningga chek qo'yilmasa, asonlar qon shakari va suyak shakari tez sur'atda o'rlab ketadi. Diabet kesili bemorlari zongzidagi nomi guruchining o'rniga qari ochliq, nilofar urug'i meyg'izi, shanyao, yunay qatorliqlarni ishlatsa bo'ladi. Qan shakarining davolg'ishi bir qadar cho'ng bo'lganda, vaqtincha zongzi yemaslik tavsiya qilinadi. 3-chi, yurak qon tomir kesili bemorlari. Go'sht zongzisining yog' tarkibi yuqori, bir qadar yog'liq. Tuxum serig'i zongzisining xolesterin, tuz tarkibi yuqori bo'lib, yurak qon tomir kesalligi bemorlarga mos kelmaydi. 4-chi, yashanganlar va bolalar. Zongzining yepishqoqligi yuqori. Yaşanganlar va bolalarning hazm qilish iqtidori nachar. Agar ko'p miqdorda yeganda, osonlar hazm qilish yaxshi bo'lmaslikni keltirib chiqaradi. Hamda oshqozon kislotasi eshib ketish, qorsoq ko'payish, qorsoq og'rish, ichki surish qatorliq alomatlar ko'riladi. Zongzining qabul qilinish miqdorini kontrol qilgandan boshqa, yana ko'ktat va oqsilning qabul qilinishini tengshash tavsiya qilinadi. Zongzi yeyish Jungoning an'anaviy bayramlarining o'rib odati. Lekin esil taomlardan bahraman bo'lish bilan birga tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi sizga shuni samimiy eskartadiki, sog'lom yemak ichmak prinsipiga diqqat qilib, sog'lom qiymini tanlash, ko'ktat bilan moslashtirib, asosliq yemaklikning o'rniga tasdiqish, muvofiq miqdorda yeyish, o'zi zongzi tayyorlash qatorliq usullar orqali zongzi yeyishni ham mazlik, ham sog'lom turmush usuliga aylantirish. Shuning bilan birga an'anaviy madaniyatning jalbkorligi va xushalligini his qilish kerak.
1: Синжан радио телевизия станциясы Сулушитин аппетитының 6.0 плюс нұсқысы торығы шығарылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болады.
2: Саат 8:20-да Сулушитин аппетитының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Ханзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай аласыз, хабар көре аласыз.
3: Саат 9:20-да Сулушитин аппетитының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздегі сапар әмірайыңыз. Жол ахвалдан, учырлардан хабарда бола аласыз.
2: Саат 11:00-да Сулушитин Аптиталның 6.0 плюс нұсқысы еніңіздегі ижадият әмірайыңыз, AI езіқчілік ярдамчыңыз, илхамыңызды ұрғытуды.
3: Саат 13:20-да Сулушитин Аптиталның 6.0 плюс нұсқысы еніңіздегі пултиджай әмірайыңыз, жуғыламы нөміріне тамақ билетігі алмаштырып, әм пултиджайсыз, әм қатыржан болсыз.
2: Саат 14:00-да Сулушитин Аптиталның 6.0 плюс нұсқысы еніңіздегі тұрмыш әмірайыңыз, Сулушитин Соды шәрдісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
3: Saat 16:00-da Solution Aptitalının 6.0 plus nusxası yeninizdeki ilgili tikləş əmrayınız. İlgili tikləş uyumuz bolsa Solution Aptitalı yardım verdi.
2: Saat 17:20-da Solution Aptitalının 6.0 plus nusxası yeninizdeki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətin çigrası yox. İpək yolunun sehri gücünü his qılısınız.
4: Saat 19:20-da Solution Aptitalının 6.0 plus nusxası Yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20:20-da Solution Aptitalının 6.0 plus nusxası yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığı aylanıdı.
6: Saat 22:20-da Solution Aptitalının 6.0 plus nusxası yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
7: Solution Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
8: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun kompyuter ekranining tagligiga bir necha kitob qo'yib egizlatib olsa, bo'yin umurtqa kesilidan qutqiza oladi degan mazmunda so'zlab beramiz. Bugün köpçilikki tavsiye kıladığan sağlamlıq addi hərkdi, xizmet üstelik yaki kitap üstili üstüge 3-4 parça kelin kitap koyup, kompüter ekranını egizletip, ekranın uçı bilen körüş sızıqını tekşi yaki sel tövən kılış. Nurgun kişi uzun vaqt beşini tövən kılıp ekranga karar.

Boyun omurtkasının aldığı eğiliş bulunayı kançı çoğun bolsa, omurtka arlıq taksısı uçuraydıgan besim hessilip aşıdı. Ekranını egizletken deyin keyin besiniz ne tövən kılmısınız mı boludu? Boyun muskullarınız tabi halda erken boludu. Konkret meşgulatı, tüz oltırgan deyin keyin közünü yumuş, közünü aşkanda körüş sızıqının düşüş noktası ekranının üstü tarifide buluşu gerek. Egizlikke yeterlik bolmasa kitap koşun. Bugün bir neçe minutluk iş arkalık boyun omurtkısını davalaydıgan pulni tejap kalgılı boludu. Başını kötürüp ekranga karaş hakiki yukur ünümlik hizmet. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Abdunum rayonumuz 16 şehrinin hava rayıdan məlumat birimiz. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 22-32 Celsius gradus kıca. Altay'da azraq yağmur yağdı, temperatura 18-33 Celsius gradus kıca. Çöcekte hava ucuk, temperatura 19-36 Celsius gradus kıca. Kulcide hava bulutluk, temperatura 20-34 Celsius gradus kıca. Portalada hava bulutluk, temperatura 22-35 Celsius gradus kıca. Karamay'da hava bulutluk, temperatura 25-37 Celsius gradus kıca. Köytünde hava bulutluk, temperatura 21-36 Celsius gradus kıca. Şeganse'de hava bulutluk, temperatura 22-36 Celsius gradus kıca. Sancı'da hava bulutluk, temperatura 21-36 Celsius gradus kıca. Kumul'da hava bulutluk, temperatura 19-34 Celsius gradus kıca. Turpan'da hava bulutluk, temperatura 27-41 Celsius gradus kıca. Körlü'de hava bulutluk, temperatura 22-34 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 19-32 Celsius gradus kıca. Altüştü azraq yağmur yağdı, temperatura 18-27 Celsius gradus kıca. Kaşkar'da azraq yağmur yağdı, temperatura 19-28 Celsius gradus kıca. Xotan'da azraq yağmur yağdı, temperatura 17-27 Celsius gradus kıca. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 22-32 Celsius gradus kıca. Hava rayıdan məlumat anlattı. Hürmetlik radyoanlıqıcılar yukarıda Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tansaqlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqının lağ rahmet. Tehimi köp məzmullarını yana Slush Ting aboneciler terminalını düşürüp anlasanla boludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxdırıb anlıqının lağ rəhmət.
1: Vətən çaqırmaqda. Kənşanın cənubi və şimalıdiki sansızlıqan ailədə üsb itilgən Әр милләт оғыл қызларының қалбидеке аны ватан мухаббаты ялқунжымақта. Мен ватанымны сөймен. Хөрмәтле радио аңлаучылар, әмди аңлайдыгыныңла Шинҗан радио телевизия станциясының Ватан менин айлам программасы.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakşamızla. Şincan Radyo Televiziya İstansı'nın Vatan Minin Ailem programısına alışanını karşı alımız. Mən Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Mən Riyasetçi Raziya Zırtali.
2: Bu kıtımkı programımızda mundaq məzmullarda anlatış birimiz.
3: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Qashqar vilayetindeki Tunca şal bilen buğday iki kıtım pişidigan təcrübe etizide şal mayıs köçürüş məşğulatı qanat yaydırılğanlıqını sözləb verimiz.
2: Yüksəlib atqan Şinjan səhifimizdə Şinjan elektr torunun 220 həm də onunun yuqarı kilovoltluq tok yetkizüş liniyası ümumi uzunluğunun 50,000 kilometrdən aşqanlığını tanıştırırıq.
3: Yarqın isim səhifimizdə dəvr nəmunəçisi namığı erişkən Li Shaojiang bilan tanışımız.
2: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya İstansı'nın yeni taratqı Solution abonuçlar terminalada mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılıb olurdu.
1: Şinjan'daki yenilikler.
2: Yakında 98,141 tonna yük besilgan yük ayrıplanı Ürümçi Tianshan Xalqara Aerodromu'dan boşluğa götürülüp Angliyanın şarkı Midilan Aeroportu'a bir vasıta uçtu. Bu Ürümçi şarkı Midilan yük ayrıplan liniyası da resmi katnaş başlanıqalıqının direk biridir. Aviasiya bilen taş yol birleştirilgen transport endisige tayınıp, Cungo'nun garibi kısmının Angliyanın otra kısım kesple çemberkege toşuladığın mallanın eşya oburdi vaxt çeki, əslideki otra kısımda ulap toşuladığın 7 kündün 10 küngücü bolgan vaxtın, 3 kündün 4 küngücü bolgan vaxtka zor derecede kıskartılıp, Şinjan'ın Avrupa bazarı bilen tutuşu üçün, yani bir yukarı ünümlük aviasiya yük transport yolu koşuldu. Şarkı Midilan Aeroportu Angliyanın otur kısmıga yerleşkan. Yerim saatla avtomobil arqılıq Derby, Nottingham ve Leicester Katarlıq 3 şehirge bargılı buludu. Bunun içinde Leicester, Angliyadaki danlıq yasımıçılıq ve elektronluq soğudu tarıqtış merkezi. Kəsb toplaşta körnerlik əvzəlliki iyi. Bu aviasiya liniyası içilişdən burun dövlətimizin qərbi qismindən bu rayonğa toşuladığan malların köpüncüsü London, Birmingham aeroportu arqılıq çigradan kirgəndən kin almışıb quruqluq yolunu toşulatdı. Transport halqıları köp, əşya obırtı tənərxi yuqarı olub, vaxt ünümüğümü kapalatlı qırğıl bolmaydı. Yeni aviasiya liniyası işqi kiriştirilgenden kin, malla Şarkı Midilan aeroportu'a yetip berip, yarım saat içi de Leicester'deki her kaysi çoğun saklaş tarqıtış merkezlerge yetküzülüp, aeroplanın çürülüpla yük avtomobiliga besilişdek yoçuqsız cipslaştırış işqi aşırıldı. Bu aviasiya liniyası da haftada 2 qetim növbetçi ayrıplan katnaş planlanan bolup, memleketimizin garibi kısmı bilen Angliyanın otra kısmındaki kesb belbağını tutaştırdığan mühim köyrükke aylanır.
3: Yakında Şinjan'ın tonji sünni akli iktidar teknikisi hasıl kılış şekli, hakiki menzirini süratke iliş, taklidi adam birleştirilgen mikro tiyatr, kaş dişide eks etken kalıp, Karamay şehri Urqu rayonudaki dünya Moguyçang menzeri rayonuda süratke ilinişke başladı. Bu tiyatrda Orku Katarlıq Jaylanın özgüçi yer şekli, hakiki mənzerisini süratki ilişki tayınıp, mədaniyet, sayahat, kino, televiziyada ihbarlaşının yep yeni yolu üstüde izdinilgen. Bu televiziya tiyatrda Orku Katarlıq Jaylanın özgüçi yer şeklini süratki ilişki tayınıp, mədaniyet, sayahat, kino, televiziya arqılıq ihbarlaşının yeni yolu izdinildi. Qaşdışıdı əks etken qalıbni Qarmay Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü bütün küçü bilen icat kılgan. Orku yardan yer şekli ve güzel çöl cezirini təbi arqı görünüş kılıb, süni əqli iqtidar texnikisi, sinariya icadiyeti, görünüş, layihələş,

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yük sınıf vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde Şincan elektrik torunun 220 hem de onunun yukarı kilovoltluk tok yetkisiş liniyasının umumi uzunluğu 50,000 kilometreden aşkalıqını tanıştırımız.
1: 5-ci ayının ahırıca Şincan elektrik torunun 220 hem de onunun yukarı kilovoltluk tok yetkisiş liniyasının umumi uzunluğu 50,000 kilometreden eşip adetten taşkırı yukarı besimlik özgürüşcan turaklık Tok aralaşma birleşmesi, içki təminləş bilən taşqi yetküzüşkə tən küt çıxırdıqan qol tor ramkısını şəkilləndürüb, dövlətnin energiya pixətərlikigə kapalətli qiliş, mülazimət rayonunun yuqru süpətlik tərəqiyyatını puxtı tərək bilən təminlədi.
0: 50,000 kilometr uzunluq yer şari ekvatorini bir bütün 125 qetim aylınıp çıkanğa baravar. 2020-ci yili 10-ci ayda 6 ay şimali cungar 750 kilovoltluq tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşu işe kiriştirilip. Şincan'ın 750 kilovoltluq elektritori barlıq vilayet oblast şehirlerini kapladı. 2025 yılı 7 ayda tarım oymalıqını çördügen 750 kilovoltluk tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşu bütün liniya boyunca tutaştırılıp, Cenubi Şincan bilen Şimali Şincan elektrik torunun tekşi mas terakkiyatı ilgir sürüldü. 14-5 yıl mezgilden Şincan elektrik toru da yeniden 25,000 kilometre tok yetkizüş liniyası köpeytilip, asasi kuruluş selinmesi 67 milyar 730 milyon yenge yetip, 13-5 yıl mezgilidikinin 52% aştı. Bu Şincan asasi elektrik torunu yani bir berpa kılganğa baraver bolup, elektrik torunun universal berdaşlık beriş iktidarı, içki taşkı tenşeş iktidarı, bir xatarlık xev xatargi taqabıl turuş iktidarı halkımı yukarı götürüldü. Mevqe Şincan'ın terakkatı koyulup, devlet elektrik toru Şincan elektrik energiyası çeklik şirketi elektrik toru orlaştırmasını sıcıl alalaştırıp, gol tor ramkısını yenilip derecesini östürdü. Növbette içki kısımını təminləydiğən yette hal kısımdan tor asasi tor ramkısını kurup çıkıp, adetten taşkırı yukarı besimlik elektrik torunun bütün rayonunu kaplışı, tekşi tərəqi kilişini işe aşırdı. 5-ci ayının ahırıca Şincan elektrik toru 750 kilovoltluk transformator ponkitinin 39-ni, liniya umumi uzunluğunun 14,800 kilometr, 800 hem de onunun yukarı kilovoltluk alahide yukarı besimlik tok yetkizüş liniyasının 1113,192 kilometre, 220 kilovoltluk transformator ponkitinin 182'ni kurup çıkıp, Cenub bilen Şimal öz ara yerden verdiğen, Şark bilen Garip öz ara tutaşkan bir xatar, şençlik, canlık, tenşep taksimlenildiğen zamanıvi tok bilen təminləş torunu şekillendirdi. Mükemmel elektrik toru Şincan'ın kəsb tərəqqiyatı ve xalq turmuşunu yaxşılaşka çoğunkur mülazimet kıldı. Dərcisi östürülgən elektrik energiyası ul əsləhəlirgi taynıb, dövlət elektrik toru Şincan elektrik energiyası çəklik şirketi, kömür, nefit, təbii qaz, yeni energiya, yeni materyal, dehqançılıq, çarıçılıq məhsulatlarını pişiklaş qatarlıq, xas kəsblərinin tok şiltiş ehtiyacıqa bütün küç bilən kapalətli qilib, sanayət bağçı rayonu, kəsblər toplanan rayonlarını tok bilən təminləş yürüşlük əsləhələrini mükəmməlləşdirib, mukum elektrik energiyası arqılıq sodigər çakırıb məbləq cəlib qiliş və türlərinin əməlilişigi küç qoşdu. 2025 yılı Şincan'ın 3. kəsbide tok işiltiş miktarı bulturku okşaş mezgildi gedin 12,15%. Ahalilerin turmuşu işiltilgen tok 7,47% aştı. Şincan'daki yezlani tok bilen təminləşinin şençlik buluş nisbiti 2015 yılıdaki 99,12%'in 2025 yılıdaki 99,87%'ki östü. Tok besiminin layakatlik buluş nisbiti 99,81%'ki yetti. 3 milyonun artıq dehqan çarıçının tok işiltişi qiyin buluş məsələsi üzül kesil həl qilindi. Şunun bilen bile, devletin Garp'nın tokeni şarkı yetküzüş stratejiyesi ve koş karbon nişanını işe aşırışını mevka kılıp, Şinjan enerji baylıkı özelliklerini toluk cari kıldırıp, iki, özgürüşçen tok yetküzüş liniyesi, üç, turaklık tok yetküzüş liniyesi, rayon halkıp sırtkı yetküzüş endisini berpa kılıp, rayon halkıp tok yetküzüş iktidarı 33 milyon kilovattını aştı. Sırtkı yetküzüş dairesi bütün memleketteki 23 ülke, Abdudum rayon, bivaslı karaşlık şehrini kapladı. Bu yıl 5. ayının ahırgıça Şinjan'ın sırtkı yetküzgen tok miktarı cemi 1 trilyon 70 milyar kilovat saat giyet. Bunun içi de sırtkı yetküzülgen yeni energiyelik tok miktarının ilgilgen nispeti tahminen 30% olup, yeşil elektri energiyasının yetküzüş kölümü üzüksüz kengeyip, bütün memleketinin energiye bilen temmeleşki kapalatlı kılış ve yeşil töven karbonluk tip özgertişige sıcıl Şinjan küçüdü koştu.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radio anglıguçular, bu sahifimizde devir nemunetisi namığı erişken Li Shoujiang bilen tanışımız. 6 ayda Lobnur Kölü rayonunun yeryüzü temperaturası 60 seltiye gradüstün aşkan bulup sık dolgun kötürülüp durattı. Bu cayda giyahmı ünme etti. Ama bu alaket diyazının içkirisindeki devlet meblağ silişki oraya, Şincan Lobnur talilik tuz çeklik mesuliyet şirketinin işlep çıkırış bazısı kaynam taşkılıkı çümgen idi. 2026 yıllık çoğun tek şürüp remont kılış hizmeti resmi başlanan olup, bütün yıldaki köylüme en çoğun bulgan üskünelerinin süpütünü östürüş ötkülüge hücum kılış cengi umumiyizlik başlandı. Şirket Partiya Komitetinin şucisi, baş müdür Li Shoujiang tanıştırıp, bu yıl birinci pesilde şirketimizin kali solfat mesulat miktarı bulturku okşaş mezgildekinin 7.92% eşip, tarihtaki yeni yukarı seviye yaratıldı, dedi. 2 ay ilgiri o karhane vekili süpütüde 7. nöbetlik Autonom Rayonluk Halk Hükümeti süpet mukafatını tapşırıp algan idi. Bu, Autonom Rayon tesis kılgan en âli süpet şerefi. Li Shoujiang mundaq dedi. Bu devlet meblağ siliş görevi Şincan Lobnur Kalilik Tuz Çeklik Mesuliyet Şirketinin 20 neçe yılda muyan Lobnur Kalilik Mesulatları süpütüde Çin turgallıkı bulgan muayyelleştiriş ve heydekçilik. Karhanımız köngül koyup işlep çıkarılgan Kali Mesulatları şençlik Kali Mesulatları arkalık devletin süpet can tomurunu kovdu di. Mesulatla zavutun çıkışta layakatlik buluş nispetide baştın ahırı 100% buluşunu sakladı. Hem de 5G, Beydou Katarlık rakamlık, akli iktidarlaşkan teknikilerden paydalanıp, tor toluk tutaştırılgan zavut kurup, işlep çıkırışının tutkül ceryanını sürüştürgülü buluşunu işgaşırdı.
1: Bugünkü künde bu zamanvilaşkan zavutunun başlanış noktasının ilgiri hem adem körüple arkağı daciydiğen hayatlık çeklengen rayon ikellikini tesavvur kılış nahaydı tez.
0: 20. əsrinin axırında dövlətimiz kalilik oğutni import qilishqa yüksək dərəcədə tayinilgan bulub, açlıq bixatarlıqı bir məhəl başqalarının çəklemesigə uçurgan idi. Lekin çöldərəb qalğan qaqas Lobnur Kölü rayonunun içkirisidə 200 milyon tonudun artıq əla süpətli kalilik tuz baylıqı saqlanğan bulub, o oyğutışını ciddi kütüb turğan strategiyalik kömülüp yatqan baylıq idi. 1999 yılı 33 yaşlık Li Shoujiang bir top igilik tikli güçler bilen taraf taraftan kilip Lobnur Kölü rayonuna cem oldu. Bu yerde ul eslehele yok. Teknikilik hin meselele dünyada az uçura etti. Li Shoujiang turunun destlepki mezgirde en aldıraş kişi bulup doklat yazdı. Katrap yürüp maslaştırdı, yardım izledi. İhtisaslıklarını kırgüzdü.
1: Şerait bolsa işleyimiz. Şerait bulmuş mu, şerait yaratıp işleyimiz. Bu, Li Shoujiang daim iğizden çürmeydiğen bu söz, kollektifinin ötkelgü hücum kılıp, kıyıncılıklarını yenişedeki hikmetlik söz bulup kaldı.
0: 4 yıldan artık hüner sənət sınıqı arkalık ular, Lobnur Kölü rayonudaki tabii tuzluk sudun paydalanıp, kali solfat ayırıp iliş yadroluk teknikisini muvaffakiyetlik tetkik kılıp açtı. 2008 yılı yılığa 1 milyon 200 bin tonna kali solfat işlep çıkırış türde bir kıtımdıla materyal silip sınak tariqisi de işgi kırıştırış muvaffakiyetlik bulup, halkara kalilik oğut magnatlarının uzak muddetlik monopolluğunu bırakla buzup taşlap, devletimizde kali solfat işlep çıkırış çoğun devleti katarığı kırgızdı. Devlet meblağ siliş görevi Şincan Lobnur Kalilik Tuz Çeklik Mesuliyet Şirketi devlet pen tekniki terakkiyatı mukafatı boyunca birinci derecelik mukafatka hem cungu sanat mukafatıga erişti. İgilik tikleş tez. Aldın kalanın utuklarını saklap geliş tekimi tez. Li Shoujiang bir ızlı toktap kalmadı. O kollektifini yitekleb tuz kölünün konu tuzudun liti ayrış açkuşluk teknikisi de bösüş hasıl kılıp, Şincan'daki tuz köylünün konu tuzudun liti eliş tuncu türünü kurdu. Devlet derecilik doktor açtı Пән тәткіқат қызмет пункттығы тайынып жәмі 200-дін артық түрді патентқы ерішіп, зор бір түркім кәсіпі техники ұқтысаслықларыны етіштүрді. Азырғы қадар шіркет жәмі 27 миллион тонныдың артық калий сульфат, 10 мың тонныдың артық литий карбонат ішіліп чықарды. 2016 yılı Li Shouzhang'a Merkezi Komite Teşvikat Bölümü tarafından devir namunisi deb nam verildi. Yeni musafada cesaret bilen ilgirilirdi. Yeni devirde töhp koştu. Bu yıl 15. 5 yıl başlanan yıl. Devlet Meblağ Siliş Guruhi, Şincan Lopnur Kalilik Tuz Çeklik Mesuliyet Şirketi dikkatini devlet strategiyesi mülazimet kılışkı merkezleştirip, yukarı süpetlik terakket arkalık dünyada birinci Katar'da turadığan Kalilik Oğut Karhanesi kuruluşunu algı sılcetişini oturgu koydu. Birinci pesildeki işlep çıkırış ticarette koş ela başlanışını işe aşırgan dinkin bu karhana bütün yıllık nişan vazifelerini orulaşka bütün küçü bilen atlanmakta. Li Shouzhang mundaq dedi. Biz kat'i türde yeni tarakkat ideyesini emelde körüstüp, devletin açlık bir hatarlıkı kapalatlı kılış, yezi igeliki, yeza, dihkallağı mulazimet kılış davamında tekimi zor neticilerini namayan kılıp, Şincan'ın ıhtisat cemiyetinin yukarı süpetlik tarakkatı üçün Şincan Lopnur Kalilik Tuz Çeklik Mesuliyet Şirketinin küçünü sıcıl koşumuz. Kakas, tüm tas Alaket Denizi'den dünyadaki en çoğun kali solfat işlep çıkırış bazısıgıça. Kuruk kol iş başlap, capağı çıdap igilik tikleştin, ülge arkalık yetekleydiğen çoğunkur izlenip inçki işleşkice, Li Shouzhang şirketteki barlık hadımlarını çın turuş arkalık mesuliyet çalıkını izahlap, emeli işleş arkalık buruşunu emelde körüstüşki yetekleb, kıpkızıl partiye bayrağını Lopnur Kölü rayonunda igiz Cevlan kıldırdı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz, siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Junhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşılamız.
3: Yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğ bazarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 sm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boladı. Tianshan rəssisiki 107 kvadrat metrlikdən 158 kvadrat metrlikçi bolğan 5-ci avlat öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidi. Oqşaş köləmdiki öyge seliş turğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıb sürüşdürün. Şincan İpek Yolu Çoğ Bazar Öycay Çekli Çirkti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-005

0: Radyonun pilot nusxası yine azdaki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
1: Saat 12:30'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yine azdaki pultijay hemrayınız. Cugulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
0: Saat 14'te Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yine azdaki turmuş hemrayınız. Slow Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
1: Saat 16'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa, Slow Shooting Aptitali yardım verdi.
0: Saat 17:20'de Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19:20'de Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
3: Saat 20:20'de Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurcağı aylanıdı.
4: Saat 22:20'de Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Slow Shooting Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
6: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailem programısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb, anlıqınınlağı rəhmət.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisine alışılan karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Avdikirim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkın sılı şetin aboneciler terminalı da maskedemde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıqılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mündaq mezmulla boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Tabii Baylık Ministerliği Katarlık 5 tarmak birleşip 7 cihetki ıslahat tedbirini oturgu koydu. Karmay şehirlik kanun şunaslık cemiyeti, gerbi kısım kanunçılık munbiri, kanun şunaslık nazariyesi ve emeli işler tetkikat hizmeti boyunca münevver kollektif olup bahalandı diyen haberle diktinladı bolur.
3: Dilo ve kanun sahibimizde ermek hayvanını bekışta mesuliyetini toluk adaklış lazım. Ermek hayvanını medeni bekışının özü mesuliyetçen bolgallıktır diyen dilo misalını sözlep birimiz.
2: Amma üçün əməli iş qılıb biriş səhifimizdə rayon çəkləməsi buzub taşlanıb, Barköl nayəlik xalq sot məhkəməsi bulutda 5 əmgək mülazimət macrasını mürəssə qıldı deyilən məzmun diqqətinladı boludu.
3: Əmdə diqqətinla, bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri
2: Yakında Tabii Baylık Ministerliği, Gönen Ministerliği, Devlet Baş İdaresi, Devlet Bazar Nazaret Kılış Başkuruş Baş İdaresi, Devlet Pul Muamele Nazaret Kılış Başkuruş Baş İdaresi bilen birleşip, karhanala setip alğan köçmez mülkünün iqidarlığını ötküzüşünü tızımlaştı, işini yukarı önümde püttürüşünü yakşı işleş toğırsızdaki uxturuşunu besip tarıqtıp, köp türlük ıslahat tedbirlerini oturgu koyup, köçmez mülkünün tızımlaştığını kolaylaştırış ıslahatını çoğunkır algı sılcıtıp, ticaret soğudu muhitini sıcıl əlalaştırıp, ixtisat, cemiyetinin yukarı süpetlik tərəqiyatı küçük koştu.
3: Uxturuşta dikkat, karxanlar setip alğan köçmez mülkünün iqdarlıqını ötküzüşünü tızımlaş bütün cəriyanığı mərkəzləşdirilib, 7 cəhətki ıslahat tədbiri oturuğu koyulub, xalqa kolaylıq yaratış, karxanalarga nəb yetküzüş birikmi muşti etilib, karxanalarının köçmez mülk setip ilişi texımı xatırcam, texımı küşk etmeydiğen, texımı kolaylıq, texımı tecəşlik, beciriş imkanı itiga yıqılındı. Bu konkret tüvendikilerini öz içiga aladı. Tızımlaş mülazımıtını toplaştırışını küçeytip, tertibini əlalaştırış, materialını azaytış, ölçem oxşaş buluş. Tızımlaş bilen baş işlerini maslaştırışını çoğunqırlaştırıp, tızımlaştan süratini teziltişini işe aşırış. Tızımlaş bilen pul muamilini maslaştırışını yenimi küçeytip, məbləq yürüştürüş, tez süratlik yolunu ravallaştırış. İqdarlıqni rənilik ötküzüş ıslahatını çoğunqırlaşdırıb, karxanlarının köyrükdün ötüş məbləq tənərxını tövəllitiş. Uçurdun ortaq bəhərlinişini zor küşbilən alğı sılcıdıb, sallıq məlumatlarını köp qatırdış. Bütün cəriyallıq tordu beciriş, ölkə halkı bir tutaş becirişini işğa aşırışını tezildib, rayon çəkləmisini bozub taşlaş. Uçur sürüşdürüş mülazımıtını əlalaşdırıb, karxanalarının vəzifə və məsuliyyətini ada qılışını təkşürüşüqə kolaylıq yaratış.
2: Bunun içində tızımlaş mülazımıtını toplaşdırışını küçəyətiş cəhətdə, uxturuşda mundaq tələb qılındı. Universal köznəkli, bir köznəkli beciriş, toplanma mülazımətki qarab dərəcəsini östürüşünü tezildib, kəsb ehtiyacıqı asasən, karxana məxsus közniki təsis qılıb, karxanalığa alaqdar kəsblənin mərkəzlik beciriş gerek. Tızımlaş, bac işlerini beciriş, rəniqi qoyuş qatarlıq ıltımas materiallarını ixçamlaş gerek. Karxanalarının ticaret genişkisi, hukuk beriş havalınamısı, soğudu toxtami qatarlıq ortaklıqı igi materiallarını təkrar tapşırışının haceti yok. Karxanalar setip alğan köçmez mülkünün iqdarlıqını ötküzüşünü tızımlaşta bir iş, o'xshash shaharga o'xshash o'lcham bo'yicha bejirishga turtki bo'lib, iltimos materiali va bejirish o'lchamini birlikka keltirish ham tadrijiy holda o'lka doirasiga kengaytirib, o'xshash o'lkaga o'xshash o'lchamni ishga oshirish kerak.
3: Uqtirishda yana mundaq aydinlashtirildi. Tabiiy boylik ministrligi, Gong'an ministrligi, Davlat baj idorasi, Davlat bozor nazorat qilish boshqarish bosh idorasi, Davlat pul muomala nazorat qilish boshqarish bosh idorasi bilan doimlik fikr almashtirish, kengashish mexanizmi o'rnatib, tipik tajribalarni vaqtida xulosalab, umumlashtirib, islohot tadbirlaridan korxona, ommaning bilishki tegishliklarini to'liq bilish, bahrlanishki tegishliklaridan to'liq bahrlanishiga haqiqiy kapolatli qilib, korxona, ommaning ish bejirishdagi qulaylik darajasi va rozi bo'lish darajasini uzluksiz o'stirib, iqtisod jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga yangi quvvat qo'shadi.
4: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Yaqinda 21-chi navbatlik g'arbiy qism qonunchilik munbiri Guangxi Nanningda ochildi. Qaramay shaharlik qonunshunoslik jamiyati puxta bo'lgan qonunshunoslik nazariya tadqiqoti va mo'l qonunchilik amaliy ish natijalariga tayinib, bu qatimgi munbarning qonunshunoslik nazariyasi va amaliy ish tadqiqot xizmati bo'yicha munavvar kollektiv sharafiga erishdi.
3: Egilinishcha 2006-yili ta'sis qilingan g'arbiy qism qonunchilik munbiri Jungo qonunshunoslik jamiyati yetakchilik qilib ta'sis qilgan mamlakatlik rayon xarakterli qonunchilik munbiri bo'lib, hozir taraqqiy qilib, g'arbiy qismdagi rayonlarning qonunshunoslik nazariya tadqiqoti, qonun yurgizish amaliy ishlari bo'yicha almashtirish, qonunchilik ixtisosliklari hamkorlashishidagi yuqori darajalik doimlik yadroliq supaga aylangan. Nupuzluqligi, kasbchanligi va kasb ta'sir kuchi rayon qonunchilik bo'yicha almashtirish markasining oldingi qatorida turgan. Munbarda diqqat rayon qonunchilik qurilishidagi muhim nuqta, qiyin nuqta masalalarga markazlashtirilib, g'arbiy qismdagi har qaysi o'lkalarning qonunchilik kuchi mujassamlanib, ilmiy muhokama va amaliy ishlar ustida izlanish qanot yoydirilgan bo'lib, har qaysi joylarning qonunchilik tadqiqot natijalarini tekshiradigan, qonunchilik qurilishining natija unumini namoyon qiladigan muhim ko'znak bo'lib qolgan.
2: Yaqinqi yillardan buyon Qaramay shaharlik qonunshunoslik chuqurlashtirib, ilm almashtirish supasini faol qurib, qonunshunoslik xizmatchilari amaliy mashg'ulot qiladiganlarni qurlashtirib, diqqatni qonunchilik qurilishi asosiy qatlamni idora qilish, xalq turmushiga aloqador qonunchilik qatorliq nuqtalik sohalarga markazlashtirib, temi tadqiqoti va amaliyat ustida izlanishni qanot yoydirishga tashkillab, qonunshunoslik nazariyasi bilan qonun yurgizish amaliyotining chuqur yug'urilishiga sijil turtki bo'ldi.
3: Qaramay shaharlik qonunshunoslik jamiyatining aloqador mas'uli mundaq bildirdi. Qonunshunoslik tadqiqoti asosiy kasb bini sijil cho'nqirlashtirib, g'arbiy qism qonunchilik munbarining a'lo sifatlik supsidan faol foydalanib, rayon xalqagan qonunchilik bo'yicha ilm almashtirish, hamkorlikni kuchaytirib, a'lo sifatlik tadqiqot natijalarini mujassamlab, yuqori saviyali qonunshunoslik tadqiqoti orqali qonunchilik qaramay qurilishiga kuch qo'shib, qaramayning yuqori sifatlik taraqqiyotini puxta qonunchilik nazariya tariki va amaliy ish kapolati bilan ta'minlaymiz.
4: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
5: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
6: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
5: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
6: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
7: Şalning gürüşge aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
5: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Ermek hayvan bekışta mesuliyetini toluk ada kılış lazım. Ermek hayvanı medeni bekışının özü mesuliyet can bolgallıktır. Bugünkü Dilo ve Kanun sahipimizde bu hakta tohtulumuz.
2: Yakında Ürümçi şehri Tianşa rayonlu halk sot mahkemesi bakkan hayvan ziyan yetkizish javobgarlik macerası delosini kanun boyunca sot kılıp adil hüküm çıkarış arkalık adam zahmilendirip hukuki çekiliş javobgarlikini aniq ayırıp hem kuramga yetmeganlarning kanunlu hukuk manfaatini kovdu de hem cemiyetteki ammaga medeni ermek hayvan bekish ve kuramga yetmeganlarga vesile kılışka dair kanun bilimlerini umumlaştırıp yaxshi kanun ünümü ve cemiyet ünümünü kolga keltirdi.
1: Yüz bergen günü Devager Shoming anısının hemrahlığı da Oltrak rayon korosu da oynavatkan da koşnisi Wang Ekis, Li Ekis bakkan dialogu çetişlik it bilen uçuruşup kalgan hem de bu it çilep yarlandırgan. Sot mahkemesinin sot kılıp tekşürüp enikleşçe dialogu çetişlik itini iki cevapkar bakkan. İş yüz berişten ilgiri uzak mezgil sırtı halıgançı aylanıp yürgen. Argamçı bilen bağlanmagan. Eğiz kapçıkı katarlık müdafiye saymalları takalmagan. İttin ilgisi mu bütün ceryanga karamagan bulup, Adem zahimlendirişini keltürüp çıkargan asaslık sebepken. Şunun bilen bile, Xiaoming'nin anısı gerçe bir çette hemrah bulup karavatkan bolsun mu, lekin küçük perzentige toluk bihaterlik eskertmesi bir iş ve yakın turup karaş mecburiyetini ada kılmagan bulup, vesilik mesuliyetini ada kılmagan. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturunun 1245. maddesine asasen bakkan hayvan başkalarına ziyan yetkizgen bolsa, hayvanın bakıcı ya ki başkurgucu hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge erişi gerek. Lekin ziyanlı hukuku çekilinucu kastellik ya ki zor severlik bilen payda kılgallıkını ispatlap birerlise cevapkarlıkını üstüge almaslıkka ya ki cevapkarlıkını yeniklitiş gibi olurdu.
2: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturunun 1246. maddesine asasen başkuruş belgelemesine kılaplı kılıp, hayvanga bihaterlik tedbiri kullanmay başkalağı ziyan yetkizgen bolsa, hayvanını bakıcı ya ki başkurgucu hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Lekin ziyanını hukuku çekilongucu kasten payda kılgallıkını ispatlap berilse, cevapkarlıkı yenikli tılsı boludu.
1: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturunun 1183. maddesine asasen tabii ilgilenen cismani hukuk menfaatine ziyan yetkizip eğer ruhi ziyan salgan bolsa hukuki çekilinguchi ruhi ziyan tölemi talep kılışkı hukukluk.
2: Sot mahkemesi sot kılıp munda karadı. Bakkan hayvan adamge ziyan yetkizse severliksiz cevapkarlık prensibi tatbiqlanadı. İki cevapkar işte bakıcı buluş süpüte bilen işte bihaterlik muhafizeti tedbiri kullanmayı karışka sel karab başkalağı ziyan yetkizgen. Asaslıq hukuku çekiliş cevapkarlığını üstügelişi gerek. Xiaoming'nin vesisi kanunda belgelengen vesilik mesuliyetini toluk ada kılmayı ziyan kelip çıkışta severlik ötküzgen. Hukuku çekilgucunun tölem cevapkarlığını kanun boyunca yenikletiş gibi oludu.
1: Bununla asasen sot mahkemesi mundaq hüküm çıkardı. Cevapkar Wang Ekis, Li Ekis, hukuki çekiliş tölem cevapkarlığının 80%'ini üstüge alıdı. Xiaoming'nin vesisi 20% cevapkarlığını özü üstüge alıdı. Bununın sırt, Xiaoming'nin emdala 4 yaşkı kırgelliki, çişlep yaralandırgan dinkin korkup ketkelliki, içtin korkudugan bulup kalgalıki, ruhi cahitin ziyanı uçurgalıkını közü tutup, sot mahkemesi ahvalga karab, işki cevapkarını Xiaoming'a ruhi ziyan teselli pulu üçün 3000 yen töleşki hüküm kıldı. Hüküm çıkarılgan dinkin davalaşkıcı işki taraf hükümge kail bulup davanı toktattı. Nöbette dilo küçki igi boldi, hem toluk ada kılınıp boldi.
2: Ermek hayvanını medeni bekiş her bir ermek hayvan bakıcının kanunda belgelengen mecburiyeti. Kuramığı yetmegenlerinin cismani bihaterlikini bütün cemiyetinin ortak koğduşa tekimi doğru geliyordu. Bu yerde sotçi şunda kaskerdi. Bir taraftan ermek hayvanını yakşı görse ermek hayvanını tekimi yakşı başkuruş gerek. Ermek hayvan bakıcı, başkurgucu, ermek hayvanını bekiş, başkuruşka alakadar belgelimlerge katkırayı kılışı.

0: Buyurup sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa el balaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda bir tez yo'llanmadan zaharga chetishliq 3 dilo tekshirib chiqildi. Saqchi taraf orqa-orqadan ko'p xil zaharni qo'lga tushirdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Yaqinda Urumchi shahrlik qo'ng'an idorasi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonlik yangi shahar rayonlik sho'ba idorasining zahar cheklash cho'ng atirdi zaharga chetishliq qonunga xilof jinoyatlarga maxsus zarba berish sharikitini markazlik qanot yoydirib zaharni qonunsiz ilkida tutish delosidan birini zahar elib setish delosidan ikkini muvaffaqiyatlik pash qilib jamiyat amalligi muhitini unumli hisoblashtirib zaharga chetishliq qonunsiz unsurlarning o'sib ketgan xo'rikini kuchlik cho'chitdi.
1: 6 oyning 1 kuni xalq soqchilari yipquchiga asosan rayon xalqigan zahar toshish setish zanjirini chin ko'zladi. Soat 21 la atrofida atroflik tahqiqlash orqali zahar cheklash xalq soqchilari Urumchi shahrlik qo'ng'an idorasi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonlik yangi shahar rayonlik sho'ba idorasi Nanvey yo'li ko'chib boshqarmasi soqchixonasi bilan birlashib Urumchi shahridagi ma'lum o'ltiroq rayonda zaharga chetishlik tez yo'llanma olgan shu eksni tutdi. Naq maydonda tekshirish orqali posilkidan 3.148 gram musulmon zaharini qo'lga tushirdi.
0: Orqadan xalq soqchilari yuqori iqimdagi mol manbasini surishtirib tekshirishni qanot yoydirdi. Kech kunduz keskin jang qilish orqali 6 oyning 2 kuni soat 21 atrofida zahar cheklash xalq soqchilari Urumchi shahrlik qo'ng'an idorasi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonlik yangi shahar rayonlik sho'ba idorasi Bayuan yo'li ko'chi boshqarmasi soqchixonasi bilan birlashib zahar elib sotgan jinoyat gumondori Wang X'ni tutdi. Naq maydonda 13 tal yangi tipdagi zahar Yansuan Changkao tungni tekshirib qo'lga tushirdi.
1: Sijil turda yip kuchi asosida texmi ko'p kuchur va yip kuchini cho'nqir qezish orqali 1 sabtga xalq soqchilaridan yana g'alaba xabar tarqaldi. 6 oyning 3 kuni sahar soat 2 la atrofida zahar cheklash xalq soqchilari Urumchi shahrlik qo'ng'an idorasi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonlik yangi shahar rayonlik sho'ba idorasi Hangzhou yo'li ko'chib boshqarmasi soqchixonasi bilan birlashib Urumchi shahridagi ma'lum o'ltiroq rayonda zahar elib sotgan jinoyat gumondori Pa X'ni tutib naq maydonda 114 gram yangi tipdagi zahar birikmi kandir moddasini tekshirib qo'lga tushirdi.
0: Növətdə şu X-ke 15 gün məmuri cəhətdən toxtutub qoyuş cəzası verildi. Wang X, Pa X-ke 6 ayının 8 günü cinayi işlər boyunca məcburlaş tədbiri qolunuldu. Delo yanımı ilgirləgən halda təqiqlənib becirilib atıdı. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, hem de Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayonu məlumat verimiz. Ürümçide hava bulutlu. Temperatura 22'den 32 Celsius gradus kıca. Altay'da azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 33 Celsius gradus kıca. Çöçekte hava ucu. Temperatura 19'den 36 Celsius gradus kıca. Ulcada hava bulutlu. Temperatura 20'den 34 Celsius gradus kıca. Bortalada hava bulutluk. Temperatura 22'den 35 Celsius gradus kıca. Karamayda hava bulutluk. Temperatura 25'den 37 Celsius gradus kıca. Koytunda hava bulutluk. Temperatura 21'den 36 Celsius gradus kıca. Şihanzada hava bulutluk. Temperatura 22'den 36 Celsius gradus kıca. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 21'den 36 Celsius gradus kıca. Qumulda hava bulutluk. Temperatura 19'den 34 Celsius gradus kıca. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 27'den 41 Celsius gradus kıca. Korlada hava bulutluk. Temperatura 22'den 34 Celsius gradus kıca. Aqsuda hava bulutlanıp azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19'dan 32 Celsius gradusqıça. Atışta azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18'dan

0: 27 سلسيا градус قچه. Qashqarda azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 19 dan 28 سلسيا градус qچه. Xotanda azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 17 dan 27 سلسيا градус qچه. Urumchida hava bulutli. Temperatura 22 dan 32 سلسيا градус qچه bo'ladi. Shubhal shamol chiqadi. Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
2: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamakni ilmi buyurup, sağlam oziqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
4: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının kanun sizge hemrah programımız bu canlı çişbeduk. Tekhimi köp mezmullani, sılı şötin terminalinin şürüp anlısağla boludu. Yaktırıp anlıgının lağı rahmet.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinerak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Kurak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

qatarlıqlarını mükemmelleştirip, texim köp sayahatçını kütüvelip, kırmımızna aşırımız. Yakınki yıllardın boyan, çvenzici bazarı öz cayının özgüce su, tuprak, kilimat baylıqını onsas kılıp, yazı ilgilik teyrikçılık kurulmasını pa altanşıp, en-enevi yakki teyrikçılık endisini çöğürüp taşlap, yukarı süpetlik, koşulma kımmeti yukarı özgüce meyve köktat sortlarını zor küş bilen kürgüzüp, inçkileşken parnik başkuruş, perviş kılış, ilmi etizda yetiştiriş arkalık, serhil meyve köktat teyrikçılık kespini berpa kılıp, dehkallarının kirimni aşırış yollarını kengaytip, yezi kentten özgüce yezi ilgilikinin süpütünü östürüp, önümünü aşırışka küç koştuyum.

Hürmetli radyo anlıqçılar. Qalta speyş mahirleri sahibimizde davamlaştırmadınız. Emde biz birlikte Huatiyen Şincan Top Tarq Çiçeklik Şirketi'nin Ahtunahiyyası Camıl Terek Yezisi Bağla Kentide Turuşluk Birinci Şuji Hizmet Etirtinin Başlıqı Suygo Fın'nın Çin Qalip Çin Esiyat Bilen Ammağa Ameli İşkilip Bergeldeki Doğrusdaki Hikayeni Anlayımız. Suygo Fın Gülnisa Hoşır'nın oylısı'a yeni bir qetim kirip ziyaret kıldı. Gülnisa'nın salametlikinin xeyli yakşı əsliğe gelip, yergü çüşüp mağalaydıgan bolğallıqını görüp, onun könlü xeyli xatırcan buldu. Gülnisa'nın 80 yaşlıq onısı Mərəmni Sahan Barat bir jet tuturup, minnettarı bolğınıdın közü yeş kıldı. Onun kolunu tutup durup, qayt-qayta rahmet etdi. Bu 20 yıldın buyan, Suygo Fın tasadibi yarlangan Gülnisa'nın salametlikinin asta-asta əsligi kəlgəlikini gördü. Şundakla, onun anasının bir qitim yardımsız kalganda, yeni bir qitim minnettar bolganda, işki qitim yaş tökken halatını esede tutup aldı. Tonca qitim yaş tökken vaqt 2025 yılı 11 ay idi. Şu günü Suygo Fın ailelerge kirip, ziyaret kılıvatkanda, yıraktan Mərəmni Sahan'nın işik aldıda özü yalğız közü yeşik kılıp oldurğalıqını görüp, dərhal onun aldığı berip soradı. Momay yığılap durup, kızı Gülnisa yaymı etip, kuruq meyve siyetti vatkanda, üçcaklıq toksikilitten yıkılıp düşüp yarlanğalıqını, operasiya haqqıga ciddi ehtiyaclıq ikallıqını, Toyuqsız yüz bergen tazatı beylik sebepidin yaşanıp kalgan özünün nemiqlarını belelmeyi kalganlıqını eytti. Tepsili ilgiləş orqılıq. Suygo Fın 40 yaşlıq Gülnisa'nın acırışıp ketkendin kiyin işki balısı ve anısı bilen yalğız durmuş keçirvat kalıqıdın xəbər tapdı. O, ailesinin yettimu yerini tukkınının vakaletten başkuruşuğa tapşırıp berip, özü daim üçcaklıq toksikletini minip, etraptaki nahiyyat şehirlerge berip yayımı ecip, yazda meyve çevi setip, kışta kuruq meyve çevi setip, uşşak ticaretki tayınıp turmuşunu kamda etdi. Onun aralap tutup kaladığan tutkaklıq kesili bulup, kesilip bazı da kuzgılıp kaladdi. Şu günü yayımı açıqanda, onun toyuqsız kesili kuzgılıp, yıkılıp düşüp, yarılınıp, qovurğısı, okurak süngeki, yokuri belek süngeki qatarlıq köp yeri sundi. Doktor xanadı yatqandın kiyen, operasiya kılıp, davalaşqa ciddi ehtiyaclıq bolıp qaldı. Davalanış suğurtısıdın atjot kıldırğandın kiyen ki, davalanış xıracıtti, uşşaq ticaretki tayınıp, Tirikçilik kılıp atkan bu ailege nisbetten etkanda yanıla az bolmağan yük hesaplanatdi. Momayının kaypiyatını turaklaştırgandan kiyin Suygo Fın kent ahaliler komitetiga kaytıp gelip köpçilikni yığıp meslihetleşti. Jungo Huatiyen Guruhi Çeklik Şirketi erkaysi yardım beriş yöleş noktalarda kıyınçılık tıkalıqalarga yardım beriş, vaqtlıq kutquzuş yardım beriş tür məbliği təsis kılgan edi. Onlar bu kutquzuş yardım beriş məbliğini iltimas kılıp, Gülnisa'a yardım berişini ümit kıldı. Materiallarını tayarlap bolğandan kiyin, iltimas kılış tertipi arqılıq 5000 yuan kutquzuş yardım beriş məbliğini oğuşluq qoluğu keltürüp, Gülnisa'nın doktorxanada yetip davalanışıga məxsus işletdi. Kutquzuş yardım beriş pulunu tapşırıp elip, operasiya haqqi məsilisi əl bolup, bir aile kişilerinin qalbidiki iğir yük ahiri yenikledi. Mərəmni Sahan xizmet ətirdinin əzaları və kent kadrlarının

0: Bilalaydı. İlhamınızı asanlı kozgutudu.
1: Sılı Şeytin Abditali 6.0 pilosunun sütü de halı ganç talap endişsiz mal seti alaysız.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
1: Mezirlik taamla yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlıq Şincan'ın olaylı mesulatlarını bir günüp gibi lalı seti verip, özgeci mal seti veriş təsiratı geyirçeleysiz.
0: Şincan hakkında izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiyadın başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sılı Şeytin Abditali 6.0 Pilos nusqisi turmuşunuzu rengdarlıq toldurup, sapırınızga hamra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarıdın Sılı Şeytin Abditalını çürüp, sarkıl mazmurladın huzurunu.
3: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlayışınlarını karşı aldımız.
4: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlayabatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıprak programınızı, hem de dekıtanları yezi ilgiligi, yeza, dekkallarga alakadar uçurlarda bulsun. Sanca şehirge caylaşkan Şincan Xalqara Yoğurma Hesaplaş Küçü Merkezi girgen de, Hesaplaş Küçü kesip, ekologiye birleştirilgen muaz terakiyat menzirisi tedirci namayen buludu. Şincan Xalqara Yoğurma Hesaplaş Küçü Merkezi Şincan'daki yakke kölümü en çoğun, beyhaterlik dərəcəsi en yukarı, hesaplaş usulü modeli en pişip yetilgen Xalqara Yoğurma dərəcədən taşqırı hesaplaş merkezi. Onu Şincan boşluk, asman, zemin bir gəvdiləşken təcrübəxanısı qurğan bulup, özgüce yezi ilgilik süni əqli iqtidar modeliğe tayınıp, Otur Asiyadaki er qaysı dövlətler üçün ilmi terikçilik lahiyyası tüzüp berdi. Bu sistema etraptaki 3 dövlətnin 200-dən artıq yezi ilgilik əmkarlıq kooperatifiga ulunudu. Dehqanları yan telefon, kompüter arqılıq her vaqt kəsbi yezi ilgilik texnikisi yetekçilikige erişip, Jungo Şincan'nın aldınki Katar'daki yezi ilgilik pen texnikisini Otur Asiya dövlətlerinin etiz başlarda əməliyelişiş imkaniyetige ege qıladı.

Yakında Cungo Pukraları Aviyat Siyasi Şincan Başkuruş İdarisi Bügür Ayırdırımının işletiliş icazet namısını tarqıtış hizmetini tamamladı. Bu, Bügür Ayırdırımının resmi HVT şartını hazırlayıp, Şincan'daki 29. Pukralar Transport Ayırdırımı'na aylanğanlıqıdın derek berdi. Bügür Ayırdırımı Abdonom rayon bilen Pukralar Aviyatsiya İdarası'nın 14-5 yıldaki noktalık kuruluş türü bulu süpiti bilen 4 si derecelik ölçem boyeci yasalgan. Uçuş, konuş yolunun uzunluğu 2600 metr. 3060 kvadrat metrlik aviyatsiya binası hem 4 ayırpılan orni yürüyüşleştirilip selingan bulup, 2030 yılı ayırdırımğa kirgen çıkan yolucu miktarı 300 bin adam kıytımğa. Yük poşta yollanmasının kiriş çıkış miktarı 600 tonluğa yetiş planlanğın. İgilnişçe Bügür ayırdırımı işgi kiriştirilgenden kiyin, Bügür nahiyesinin buhraları aviyat siyasetideki boşluğunu doldurup, Tianşan'nın Cenobi etkideki universal katnaş torini yanımı mükemmelleştirip, rayon bilen Şincan iştisirtideki merkezi şehirlerinin zaman makan aralıkını zor derecede ıskartıp, nefit, tabii gaz baylıkını etiş. Özgüce yezi ilgilikini terakki kıldırış. Medeniyet sayahat kespini güllendirişge küşlük avyatsiye herkese.

Qadirlik dostlar, yezi iyiliki yeza, dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizni davomlaştırıvatımız. Asır dəlbede oruşnın altın mezgili. Yakında Çingilnan hiyasının Aqdala basırıda 40 min mo yerdeki tuncu qitimliq alayede derecelik bedeni oruş resmi başlandı. Çoğun tüptiki maşınlar o yaqtın bu yaqqa ödüb, toxtumay məşğul atqılıb, aldıraşlıqqa tolğan mol hosul mənzirisi namayan boldi. Ot çöp şahi bolu süpüti bilen bedə yerik oqsıl miqdarı yuqori və yemxəşək qılıb işiltiliş qimmeti əla bolğaçqa kişilərinin yaqtırışıqı erişkən. Özgitçe tabii evzellik ve ölçemleşken teriş, perviş kılış endişsigi tayınıp, şu çayının bedi süpti mukim halda olahide derecilik ölçemge yetküzildi. Ela süpet, küşlük vazar rekabet küçünü yarattı. Bu qitim yigivelingan olahide derecilik bedinin her tonlusunun mal tapşırış bahası 2350 yuanga yetti. Növete bu türkümdeki tonca qitimliq bedinin hemmisi de muddetten burun setiş zakası imzalanğan bulup, gen soqatarlıq caylarga bir tutaş setel adı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan radyo televiziyasyonu sınıfının münbet bırak programımızı bu yetçe anlatış berduk, anlığının lağı rahmet.

Yartıştın sırt, o yana Şincan muzeyinin 5 yıl çan turup kelgen küçük çöndür gütsi. Tallaştın ötüş üçün o bütün yazlıq tatilde her günü bir saatten artıq amıvi abdobusqa oldurup məşqi qatnaşdi. Örütürü şalitini məşq qılıp, işki pütte titrap kətdi. Xatiri qaldırıp yerim keçik içi yazdı. Ahırda 100'dan artıq qatnaşqıçı arısıdın üzüp çıxdi. 200 meydandan artıq halis çöndürüşünü tamamlap, yurtının tarihi mədəniyetini bütün memleketinin ərqaysı caylardan kelgen sayacilerge sözləp verdi. Adetki küllerde o sınıfta kitap iyanı kılış faaliyetini elip berip, alayda mağarıp merkezige berip, tənhalıq kesilige giriptar bulup kalgan balılarga hemrah boldi. Her yili amvi menfaat köçti tikişke katnaşdi. Küçük yaxşı işler arqılıq etrafıdaki kişilerge illiqlıq yetküzdi. Yeni başlanış noktası da turuvatkan tartınçak gauşin mundaq dedi. Bu şan şerep mesuliyet, texmi muhimi hareketlendirgüç güç. Mən davamlı kızgın söyüş arqılıq arzuğu intiliş yolu da puxta alğı ilgirlap, yeniliq yartışqa cüret kıladığan, mesuliyetini dadıl zimmege aladığan yeni devir ösmürlerden bulu mən.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 19. günü, Cüme.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı, bugün keçidin əti kündüz gecə Cənubi Şincanın qərbi, Aqsu vilayəti və İli Dəryası vadisi, Bordula oblastırki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətirki Tağlıq rayon, Altay vilayətirki Tağlıq rayon, Şeyxənzi şəhrinin Cənubidirki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhridirki Tağlıq rayon, Sancı oblastırki Tağlıq rayon, Bayınqlun oblastırki Tağlıq rayon, Qumul şəhrinin şimalıdaki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonları da azraq yamğur. İyiz Tağlıq rayonlarda qar yağdı. Abdonum rayonunun başqa caylarda hava ucuq bəzdə bulutluq bolub, şamal küçü anca zor bulmaydı.
1: Ürüm şəhirdə bugün keçədən ət gündəz keçə hava ucuq bəzdə bulutluq bolub, tövən temperatura 22 Celsiya gradus, yuqır temperatura 34 Celsiya gradus boludu.
2: Әмді бұл қытымқы программымыздың асасы мәзмұлларына тоныштырмыз.
1: Бұл терминалдың 75 ғыча Шенжан терліғу ерлерінің қоғдашы тұрыны зүш тұқыды.
2: Еңдің өзгертілген Абдоным районның вәтенпәрверлік тазылық қызметі низами әрмілік амының сағламлық бәқт саадетіні текіму ашырып, сағлам Шенжан құрылышыны қоғдады.
1: Abdonum rayonunun her kaç caylarda caylar öz aldığı yardım pul veriş, Abdonum rayonunun mükafat yardım pulunu kozgıtış, öycay karxalları paydını ötünüp verip, halkı nəbiyet küzüş birleştirilgen öy setiviliş yeni siyasi turalğı istemalını canlandırdı.
2: Şincan'dan çıkıdığan paxtı toşuş yolu yeğindin köpeytilip, memleket boyuca Şincan'dan xubeyi barıdığan tünce tez süratlik paxta növetçi poizi katnıdı.
1: Дуэнву байрымыда зонзының құшеде әмі ергі таралды. Абдоным райондеке нұрғын жай мол мәзмұлық қалық өріп адет пағалиетлерін өткізіп, Дуэнву мәдениетігі варыслық қылды.
2: Бір шәхерді бір қыл тәм болыш, тәм арқылық төт шәхеріне тұташтырыш баш демізіреге 2026 еллік Бентуэн білен ерліктіке төт шәхерінің ұшақ емектілер еғіліші пағалиеті башланды.
1: Әмді қаверлер аналар.
2: Әмді Yeni idiya arqılıq yeni musabiga yetekçilik qılaylı. Tapşırıqni əsti çın saxlap 15-ci 5 yıldan casaret bilən alğı ilgirləyli səhifimiz boyca anlatış biyərimiz. Stansımız xəvri. Baş şuji Xi Jinping terilğu yerni qoğdaş xizmətigə yüksək əhmiyyət berib, terilğu yer dövlətnin aşlıq bexətərlikigə kapalatlıq qilishnin asasi

0: açlık zonzisi. Tohum seyriki zonzisi asasıda köktat ya ki pırçak türüdüklerini koşuş gerek. Pazarda seytivalkan zonzığı seyliştirganda özü tayarlıgan zonza teğimi yeni bulup, şeker, yağ, tuz az buluş talepige uygun keledu. Yana özünün yaxşı görüşü ve ihtiyacı asasen yemeklik materyalının nisbeti ve türünü tansısı buludu. Kaysı kişiler zonzini azı yeşi gerek? Birinci, aşkazan üçe yolu kesili bimarları. Mami gürücün hazım kılış bir kadar tez, yepişkak bulup, aşkazan kislatası ve hazım kılış enzimi tarifidin parçalanmaydı. Aşkazan üçe yolu kesellikleri bimarları, mesela aşkazan yalluğu, aşkazan yarısı, üçe yalluğu katarlıklar için etkanda, zonzi yegende aşkazan üçe yolunun yükünü eğirlaştırıp etip, hazım kılış yakşı bulmasılık, korsak köpüş katarlık kesellik alametlerini keltürüp çıkarışı mümkün. İkinci, diabet kesili ve semizlik kesili bimarları. Zonzının tərkibinde daim şeker miktarı inaydı yokur bolgan, doşa, çılan katarlıkla buludu. Hatta bazıla ak şeker ya ki həsəlgi çılap yaydı. Eğer bunun çək koyulmasa, asalla kan şekeri ve südük şekeri tez süratli örləp kedudu. Diabet kesili bimarları zonzadaki nomi gürücünün ornığa karı açlık, nilopar urqi meyğizi, şanyau, yunay katarlıklan işlesi buludu. Kan şekerinin davalgoşi bir kadar çoğun bolganda, vaxtınca zonzi yemeslik tavsiye kılınudu. Üçüncü, yürek kan tomur kesili bimarları. Göş zonzisinin yağ tərkibi yokri, bir kadar yağlıq. Tuxum seyriki zonzisinin holesterin, tuz tərkibi yokri bulup, yürek kan tomur kesilliki bimarlarga mas kelmeydu. Tötinci, yaşanğalla ve balıla. Zonzının yepişkaklığı yokri. Yaşanğalla ve balılanın hazım kılış iktidarı inaçar. Eğer köp miktarda yegende, asanla hazım kılış yakşı bulmasını keltürüp çıkırıdı. Hem de aşkazan kislatası eşip gidiş, korsak köpüş, korsak ağırış, işçi sürüş katarlık alametler körlüdü. Zonzının kobul kılınış miktarını kontrol kılgandan başka, yine köktat ve aksılının kobul kılınışını tanşaş tavsiye kılınıdı. Zonzi yeyiş, Cungo'nun en-envi bayramlarının örüp adıdı. Lekin, esil taamladın bəhirmen boluş bilen bille, tən sağlıqı zor baylıq programızı. Sizge şunu samimi əskertidu ki, sağlam yemek içmek prinsipağa dikkat kılıp, sağlam qiymini tallaş, köktat bilen maslaştırıp, asaslıq yemekliknin ornığı dəstidiş, muapıq miktarda yeyiş, özü zonzi tayarlaş katarlıq usullar arqılıq zonzi yeyişini həm məzlik, həm sağlam turmuş usuluğa aylandırış. Şununla birlikte, ənənvi mədəniyyətinin cəlibkarlığı və xuşallıqını hiss qilish kerek.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Sulu Şütin Apdital'ın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şütin Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüçü soğuklarını halgan çabısı etip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şütin Apdital'ın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Şütin Apdital'ı yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Şütin Apdital'ın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
3: Saat 19:20'da Sulu Shooting Updatalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamroyingiz. AI tamoq tizimligi bor.
2: Saat 20:20'da Sulu Shooting Updatalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamroyingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
4: Saat 22:20'da Sulu Shooting Updatalning 6.0 Plus nusxasi yeningizga tanarka hamroyingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiqingiz.
1: Sulu Shooting Updatalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
5: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun kompyuter ekranining tagligiga bir necha kitob qo'yib egizlatib olsa, bo'yin umurtqa kesilidan qutqiza oladi degan mazmunda so'zlab beramiz. Bugün köpçilikki tavsiye kıladığan sağlamlı qatdi harekti, xizmet üstüyle yaki kitap üstüyle üstüge 3-4 parça qelin kitap koyup, kompüter ekranını egizletip, ekranın uçı bilen körüş sızıqını tekşi yaki sel tövən kılış. Nurgun kişi uzun vaqt beşini tövən kılıp ekranga qaraydı. Boyun omurtqısının aldığı egiliş bulunu kançı çoğun bolsa, omurtqı arlıq taksisi uçuraydıgan besim hasılıp aşıdı. Ekranni egizlatgandan keyin beshingizni tövən qılmısınızmı boludu? Boyun muskullarınız tabi halda erkin boludu. Konkret məşğulatı, tüz oltırgandan keyin közünü yumuş, közünü aşqanda körüş sızıqının düşüş noktası ekranın üstü tərpidə boluşu gerek. Egizliki yetərlik bolmasa kitap qoşun. Bugün bir neçə minutluq iş arqılıq boyun omurtqısını davalaydıgan pulni tejab qalğılı boludu. Başını kötürüp ekranğa qaraş haqiqi yuqur ünümlik xizmet. Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Abdonom rayonumuz 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat birimiz. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 Selsiya gradus qıcı. Altayda azraq yamğur yağıdı, temperatura 18-dən 33 Selsiya gradus qıcı. Çöcəkdə hava ucuq, temperatura 19-dən 36 Selsiya gradus qıcı. Qulcıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 Selsiya gradus qıcı. Bortalada hava bulutluq, temperatura 22-dən 35 Selsiya gradus qıcı. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 25-dən 37 Selsiya gradus qıcı. Köytündə hava bulutluq, temperatura 21-dən 36 Selsiya gradus qıcı. Şeyxansıda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 Selsiya gradus qıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 21-dən 36 Selsiya gradus qıcı. Qumulda hava bulutluq, temperatura 19-dən 34 Selsiya gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 27-dən 41 Selsiya gradus qıcı. Korlada hava bulutluq, temperatura 22-dən 34 Selsiya gradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq bolup keyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 19-dən 32 Selsiya gradus qıcı. Atışda azraq yağmur yağıdı, temperatura 18-dən 27 Selsiya gradus qıcı. Qashqarda azraq yağmur yağıdı, temperatura 19-dən 28 Selsiya gradus qıcı. Xotanda azraq yağmur yağıdı, temperatura 17-dən 27 Selsiya gradus qıcı. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 Selsiya gradus qıcı. Hava rayıdan məlumat anlattıq. Hürmetlik radio anlıqıcılar yuqarıda Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tansaqlıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıb anlıqınınlağı rəhmət. Texnik öp məzmunlarını yenə Slushiting abunucular terminalını düşürüb anlasanla boludu.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo yanlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasına başlayıp barıcı, sənət səhnisi programımız yine siz için hizmetli buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirli dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Ağcınım Yaray namlıq nakşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız, qinemse Bahar Alğaysılar.

0: Açlık bexatarlıkı ulanı çıngıdıdı. Abdonom rayonluk tabii baylık yerik planı tətqiqat örne terilgü yer qoğdaş tətqiqat punktının başlığı Çinjiang mundaqdırı. 15-ci 5 yıl məzgilidə dairleştirip başquruş süpsini yanımı əlalaştırıp, dərəcisini özdürüp, terilgü yerini közütüp ölçəşdə AI qatarlıq yeni texnikalardan paydalanışını çoğunqırlaşdırımız. Yana 5 derece birleşip hareketlendiğin daimlaşkan nazaret kılış başkuruş mekanizmini müstehkemlep, kent derecelik dairleştirip başkuruşka mesul hadımla koşununu güçlü kılıp kurup ve müstehkemlep, etiz çarlaş, koğdaşını teyhmu küçe etmiz.
1: Stansımız haberi. Abdonom raylıq xalq hükümeti 6 ayının 18-ci günü asasi kanun qasımı beriş murasimi ötküzdi. Abdonom raylıq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz qasamını nazarat qildi. Jonqa xalq cumhuriyetinin asasi kanuni, Jonqa xalq cumhuriyetinin memurlar kanuni ve Şinjan Uyghur Abdonom raylıq xalq hükümeti ve onun tarmaqları tayinlagan devlet hizmetçilerini asasi kanun qasımı berişke teşkilleş çağrısiga asasen Abdonom raylıq xalq hükümeti yakında tayinlagan 34 devlet hizmetçisi kanun boyunca asasi kanun qasımı verdi. Asasi kanun qasımı beriş murasimi saat 16'da başlandı. Hemmeyle orından turup, Jonqa xalq cumhuriyetinin devlet şiirini etti. Arkadan qasemge başlamçılık kılgıcı kolunu asasi kanunun üstüge koyup, qasem sözünü başlap okudu. Başka qasem vergüçiler ägişip okudu. Qasemden keyin Erkin Tunya söz kılıp, köpçiliknin Xi Jinping kanuncılık ideyasını çoğunkır öginip, ızcılaştırıp, asasi kanun rohini zor küşbilen əvcaldırıp, siyasi sadakatini qat'i müstehkemlep, ikini tihlashinin halkılığış əhmiyetini çoğunkır özleştirişi, ikini qoğdaşını qat'i işqaşırışını ümit kıldı. Baş şuji Xi Jinping'nin partiya merkezi komitetinin zor tedbir oralaştırmalarını kat'i, keskin, kemkotsiz yaxşı amaliyleştirip, yeni terakiyat ideyasi ve yeni davirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluq telcayda umumizlik izcilaştırıp, cemiyet muqimliği ve ebedi emirlik baş nişanını çın puxta tutup, Jonqa milleti ortak gavdesi enini müstehkemleştiren ibaret asasi liniyanı zıt çördep, 5 çoğun strategiyelik orın bekitmesini közlep, terakiyat bilen beyhatarlıkını bir tutaş bilallap, dadıl zimmesi geylip, teşebbüskarlık bilen netice artıp, Jonqa milleti ortak gavdesi enini müstehkemleş, sosyalistik zamani ulaşkan Şinjan kuruş üçün boşaşmayı köreş kılışını talep kıldı. Erkin Tunyaz bunların tekildi. Kanun boyunca memuriyet yürgüzüşte çan turup, kanunçılık tepekkürü ve kanunçılık usulünü anlık kollanıp, hizmetine algı sürüp, meselini hal kılıp, Abdonom raylıq partiya komiteti ve halk hükümetinin hizmet oralaştırmasını çördep, birikiş noktası, küçeş noktasını del tepip, memuri tedbir belgileş ve kanun icra kılış hareketini katkı kılıplaştırıp, kanunçıl Şinjan, kanunçıl hükümet, Kanunçıl cemiyet kuruluşu'a pahalı tüyüp koşuş. Halıkçılık muhabbetini küçeytip, terakiyat neticilerini, halık durumuşu'a nebiyet küzüş. Halık kalbini mücessemleşte, teyhimi yakşa ameliyleştirip, her millet ammısı aldıravatkan, kıyınlavatkan, gam kılavatkan, arzu kılavatkan işlerine dair meselelerini çin kalıp, çin hisiyat, bütün küşbilen yakşa el kılıp, besilip kalgan erziyet dilolarını tügetişini kanun boyunca algı sürüp, ammının etrafıdaki natoğru stil ve çiriklik meselesini merkezlik tüzeşini çoğunkırlaştırıp, minnettarlık terbiyesini küçeytip, her millet ammısı'a menfaatinin nadinkelgeliki, kimgi minnettarlık bildiriş gereklikini bildiriş. Doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emelde körüstüş, öginiş terbiyesini puhtı kanıt yedirip, hakikatini ameliyatın izdeş, kanuniyet boyunca iş kılıçta çın turup, tedbirini ilmi, demokratik, kanun boyunca belgeleşini iş kaşırıp, ıslahat tepekkürü ve usulü bilen ötkeligi ucum kılıp, kıyın meselini hal kılıp, ameliyatının, halıqının, tarihinin sınıqıdan öteleydiğen ameli neticelerini tırışıp yarıtış. өзі үлгі болыш, юқырдекілер, төвендекілерге башламчы болышты чың тұрып, мәркезнің 8 түрлік бәлгілімісі вәуіні елғы қойыш тәпсілі қайдысының рухіні башламчылық білән қаттық әмәлейләштіріп, партия

0: Meydani ve bırkısım karhanılarına berip, Jonghua Xalık Cumhuriyeti'nin puhravi igilikini ilgir sürüş kanuni, Şinjan Uyghur Abdonom rayonunun ticaret, soğudu muhitini əlalaştırış nizamının izcillaştırılış, yolgu koyuluş əhvali doğrusu da kanun icrasını tekşirdi. Abdonom rayonluq Xalık Kurultiyi Daimi Komitetinin müdiri Zumrat Ubul kanun icrası tekşirişine katlaştı. Kanun icrasını tekşürüş grupsi Ürümçi Şehirlik Memuri İşler Mulazmet Merkezine, Merkezi Akıl Yol Başlaş Supsi, Soğudu İşlerini Tızımlaş, Turalgu Amvi Fondi, Kuruluş Katarlık Universal Mulazmet Gözneki, hem de Karhanılar Mihman Kütüs Zali Katarlık rayonlarına verip, hizmetçiler işbecirgili kelgen amıblen çoğunkur pikir almayıştırıp, mulazmet türleri, işbeciriş tertibi, beciriş tesiratını tepsili soradı. Kanun ve nizamını öğreniş, teşvik kılış, siyaset, tedbirlerini emeliyleştiriş katarlık ehvallarını tekşürdü. Zumrat Ubul bunularını görsetti. Baş Şuji Xi Jinping'in puhravi iyilikini terakki kıldırış ve ticaret soğudu muhitini elalaştırış doğrusudaki muhim bayanlarını çoğunkur izcillaştırıp, Abdonom Rayonluk Partiya Komitetinin hizmet oralaştırmasını izcillaştırıp, emeliyleştirip, kanunçılık en yakşı ticaret soğudu muhiti degen ideyeni hakiki emeliyleştirip, kanun ve nizamını öğreniş, teşvik kılış ve izcillaştırış emeliyleştirişini yakşı tutup, iktisat ve cemiyetinin yukarı süpetlik terakkiyatına, ela süpetlik ticaret soğudu muhiti arkalık kuvvet koşuş. Xalık üçün hizmet kılışka teximu küçep, teximu köp sahe, teximu keng dairede işini yukarı önümde püttürüşünü emelge aşırış. Caylarının ticaret soğudu muhiti kuruluşu ceryanıdaki yakşı tecrübe, yakşı usullarını vaxtıda toplap, rətləp, erdericilik tarmaqlarının özra öğrenip, örnek elişi üçün təmilləp, ülgilik, yetekçilik rolünü cari kıldırış gerek. Jongu Nefit Təbii Qaz Qurohi Ürümçi Nefit Ximiya Sanayeti Şöbi Şirkitinin Zavud rayonada yılğa 2 milyon tonna sap, terif talik kislata işlep çıkırış türü kuruluşu ciddi kılını vatattı. Yukarı halkıdaki yürüşlük tür, ağrın kurulmasının iktidarını aşırış ve ham eşya yürüşlük eslihesini özgertiş kuruluşu mu maskademde olgı sürülü vatattı. Kanun icrasını tekşürüş grupsi kuruluş nek meydanına berip, kuruluş ehvali ve kuruluş süritini tepsili ilgiledi. Zumrat Ubul bunularını tekledi. Noktalık türler, iktisatının eşşiğe türtkü boladığan muhim hareketlendirgici küç. Kuruluşunun süpüti ve bihaterlikige kapalatlı kılış aldınqi şartıda kuruluş süritini bütün küç bilen tez etiş gerek. Ola kadar funksiyelik tarmaklar teşebbüskarlık bilen aldığı berip mulazimet kılıp, karhanılarının ihtiyacına dəl udullayışıp, türünü algı sürüş ceryanadaki qiyin meselelerini vaxtıda maslaştırıp həl kılıp, tür kuruluşunu küçlük kapalatlendirişi. Noktalık kesiplerini çöğredip, zincirini uzartış, toluqlaş, küçeytişini çoğunkur alğı sürüp, Şincanca özgeçilik ve evzellikini namayan kılıdgan zaman vilaşkan kesip sistemisi bərbaqlışını tez etişi gerek. Zumrat Ubul bunularını tələb kıldı. Hizmet mesuliyetini çıngıtıp, bir tutaş pilallaş ve tarmaqlar tən hərketlenişini küçeytip, kanun ve nizamının umum yüzlük, çoğunkur, ünümlük yolgu koyuluşuğa türtkü buluş. Mevqeni, Xalık Kurultiyinin kanunda belgilengen mesuliyetine koyup, ticaret soğudu muhitini yanımı əlalaştırış. Mulazimet ünümünü yanımı östürüşge yukarı süpetlik nazaretçilik arqılıq türtkü bulup, Abdonom rayon iqtisadi ve cemiyetinin yukarı süpetlik tərəqiyatına Xalık Kurultiyinin küçünü koşuş gerek. Li Ningping kanun icrasını tekşürüşge katnaştı.
1: Әмді мәркәзінің экология, мұхит қоғдаш назарәтшілікке давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станциямыз қабірі. Мәркәз экология, мұхит қоғдаш назарәтшілік 7-ші группсі 6-ші айның 10-ші күні 32-ші түркімді амы паш қылған әрзиет елуларыны Абдонам районының бежерішігі тапшырған еді. Тәләпкі асасен бұ түркімдікі дейлолар вә алдыңқы басқышта бейджірліп болған амы паш қылған бір қысым әрзиет дейлоларының әхвалы жәдвілі жәмиетке ашқарланды. Бұ жәдвәліні Шинжан Уйғыр Абдонам райлық халық үкіметінің тор бекітінің көргілі болуды.
0: Станцымыз мұхбері Жан Ең қәвер қылуды. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti 6-oyning 18-kuni tushdan burun maxsus temalik axborot e'lon qilish yig'ini ochib,

0: ailede ösüp yetilgen her millet oğul kızlarının kalbideki anı vatan muhabbeti yalkın edildiğinle Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısına alışanan karşılığımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Mən riyasetçi Raziya Zırdeli.
1: Bu kıtımkı programımızda mundaq məzmullarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Qashqar vilayetidaki Tunji şal bilen buğday iki kıtım pişidigan təcrübi etizida şal mayıs köçürüş məşğulatı qanat yaydırılğanlıqını sözləb birimiz.
1: Yüksel Vatkan Şincan sahibimizde Şincan elektrik torunun 220 hem de onunun yukarı kilovoltluk tok yetküzüş liniyası umumi uzunluğunun 50.000 kilometreden aşkalıqını tanıştırımız.
2: Yarkın isim sahibimizde devir nemunicisi namığı erişken Li Shaojiang bilen tanışımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratko solution abonuçla terminalada mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıgılıp oluyordu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Yakında 98.141 tonna yük besilgan yük ayrıplanı Ürümçi Tianshan Xalqara Aerodromu'dan boşluğa götürülüp Angliya'nın şarkı Midilan Aeroportu'a bivasta uçtu. Bu Ürümçi şarkı Midilan yük ayrıplan liniyası da resmi katnaş başlanğanlığının direk biridir. Aviasiya bilen taş yol birleştirilgen transport endisige tayınıp, Cungo'nun garibi kısmının Angliya'nın otra kısım kesple çemberkege toşuladığın mallanın aşağı oburdi vakt çeki, əslideki otra kısımda ulap toşuladığın 7 kündün 10 küngücü bolgan vaktin, 3 kündün 4 küngücü bolgan vaktka zor derecede kıskartılıp, Şincan'ın Avrupa bazarı bilen tutuşu üçün yani bir yukarı ünümlük aviasiya yük transport yolu koşuldu. Şarkı Midilan Aeroportu Angliya'nın otur kısmıga yerleşkan. Yerim saatla avtomobil arqılıq Derby, Nottingham ve Leicester Katarlıq 3 şehirge bargılı boludu. Bunun içi de Leicester, Angliya'daki danlıq yasımıçılıq ve elektronluq soğudu tarıqtış merkezi. Kesb toplaşta körnerlik əvzellikki iyi. Bu aviasiya liniyası içiliştin burun, devletimizin garibi kısmının bu rayonu toşuladığan mallarının köpüncüsü London, Birmingham Aeroportu arkalık çigaradın kirgenliğinkin almışıp kurukluk yolu da toşulattı. Transport halkları köp, eşya obırtı tenlerhi yukarı bulup, vaxt ünümü gümü kapalatlı kırgılı bulmaydı. Yeni aviasiya liniyası işgi kiriştirilgendinkin, malla Şarkı Midilan Aeroportu'a yetip berip, yarım saat içi de Leicester'deki her kaysi çoğun saklaş tarqıtış merkezlerge yetküzülüp, aeroplanın çürülüpla yük avtomobili besilişdek yoçuksız cipslaştırış işgi aşırıldı. Bu aviasiya liniyası da haftada 2 qetim növbetçi ayrıplan katnaş planlanğan bolup, memleketimizin garibi kısmı bilen Angliya'nın otura kısmındaki kesip belbağını tutaştırılgan mühim köyrükke aylanır.
2: Yakında Şincan'ın Tunji Suni Akli İktidar Teknikisi hasıl kılış şekli, hakiki menzirine süratke iliş, taklidi adam birleştirilgen mikro tiyatr, kaş dişide eks etken kalıp, Karamay şehri Urqu rayonudaki dünya Moguyçan menzeri rayonuda süratke ilinişke başladı. Bu tiyatrda Urqu Katarlıq caylanın özgücü yer şekli, hakiki menzerisini süratke ilişki tayınıp, medeniyet, sayahat, kino, televiziyada ihbarlaşının yep yeni yolu üstüde izdinilgen. Bu televiziya tiyatrda Urqu Katarlıq caylanın özgücü yeri şeklini süratke ilişki tayınıp, medeniyet, sayahat, kino, televiziya arqılıq ihbarlaşının yeni yolu izdinildi. Qaşdeşide eks etken kalıbni Karamay Şehirlik Partiya Komiteti Teşviqat Bölümü bütün küçü bilen icat kılgan.

0: Ufa medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Jonfa medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çonkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Jonfa oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radio anglıgıçılar, bu sahipimizde Qashqar viloyatidagi tunji şal bilen buğday iki ketim pişirdiğin tecrübe etizida şal mayısı köçürüş meşgulatı kanat yaydırılgalıqını sözləp berimiz. Hazır, Şinjan Jongnun Haydao Biopent Tekniki Çeklik Şirketi teriğen buğday tecrübe etizidin mol osul elindi. İlgir ki şorluk etizla mol osulluk etizge ailenip, Qashqar şehrinin zamanevi yezi ilgilikini terakki kıldırış ve yezi kentlerini güllendirişke yeni küç koştu.
1: Buğday tecrübe etizi 322 mu bulup, 3 yıl yerlikleştirip sınav kılıp teriş arkalık bu yıl Şinjan Jongnun Haydao Biopent Tekniki Çeklik Şirketi Qashqar şehrinin toprak, kelmat ve şorluk yer alahilligi birleştirip, baldur pişidigan yukru husulluk, ala süpetlik, şorgı çidamlık 7 sortini talap çıkıp, ken kölemde sınak kılıp derdi. Yine 75 ala süpetlik buğday sorti ve 257 hıl sort baylıqı üstüde sort seliştiruş ve bahalap bektiş sınıqı işlendi.
0: Qashqar şehri Paxtagli Yeza Yulğulluq kentideki tecrübe etizinin oruç nəx meydanı da altın rənglik buğdaylarının özçü kişini huşal qılatdı. Kombayla uyaqtın bu yaqı meyip məşğulat qılıb atatdı. Toşuş optimobilleri yeni açlıqlarını götkəp meyip atatdı. Aldınqı məzgildeki ixtiyari nuqtu tallaş, nəx meydanda əvrişki eliş, eğirliğini ölçəp hesaplaş arqılıq bu qetim sınaq tərəqisi de terilgən buğdayının məhsulat miqtari 30% açdı. Şinjan Jongnun Haydao Biopent Tekniki Çeklik Şirketinin texniki baş nazaratçısı Bie Jiwei mundaq dedi. Otturca mobeşi məhsulatı 683 kilogram, ən yukarı mobeşi məhsulatı 729 kilogram. Мың дан иғырлықы адатта 45 грамдын 53 грамғыча, дені тоқ. Бұл сорттын бір мо ярдын нормал сортқы қарғанда 80 килограмдын 120 килограмғыча көп осыл алғылы болуды.
1: Игілнесе, иғы вилінғандын кейінке бұғдайның бір қысмы шал білән бұғдайны нөвәтләштіріп терішта мәқсуз шылтылдыған ұруқлық мәнбәсіге, bir kısmı şu caydaki un pişiklaş karxanaları bilen hemkarlaşıp pişiklaş ve süpütünü bahalaşkı işildildiyken.
0: Biyacivey mundaq dedi. Bu kıtımkı asaslıq sortlarının köpensi otları hal küşlük talalıq buğday bulup lağmen etişki mask gelirdi. Yani şu caydaki açlık, yağlıktan karxanlarının məxsus un pişiklaşıgı təminlenirdi. Bu yıl universal ihbarisi gevdilik bolgan sortlarının kiler yili ülgü körüstüp teriş kölümü kenge aytılıdı. Hazır işki hıl sort ıltımas kılınıp, atunum rayında rayulla boyuca sınak kılındı. Ela sortluk uruqını tallaş ve Şinjan şehrinin Şinjan'ı yardım veriş məbliğinin kolluşu bilen şirket atunum rayının alaqıdar türleri ve Qashqar şehrinin yukarı ünümlük eniz terikçiliki texniki türgü pahal ıltımas sundu. Bu yıl 500 mo yerge şal bilen buğdayını növetleştirip teriş planını yolu koydu. Bu yoçuksuz cipslaştırış endisi küzgü buğdayını 10. ayının otturulurdu terip kiyinki yili 6. ayda yığı verişini körüstüdü. Şal 6. ayının ottura ve ahırlırdı terilip 10. ayda yığı verinirdi. Bu endize Paxtagli yezisinin şorluk yerde yılda bir kıtım husul eliş en-enisini buzup taşlaplı kalmayı. Yani su bilen kurgakçılıkların almışı arkalık terilgu

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselovat Han Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde Şincan elektrik torunun 220 hem de onunun yukarı kilovoltluk tok yetkisiş liniyasının umumi uzunluğu 50,000 kilometreden aşkalıqını tanıştırımız.
1: 5-ci ayının ahırıca Şincan elektrik torunun 220 hem de onunun yukarı kilovoltluk tok yetkisiş liniyasının umumi uzunluğu 50,000 kilometreden eşip adetten taşkırı yukarı besimlik özgürüşcan turaklık Tok aralaşma birleşmesi, içki təminləş bilən taşqi yetküzüşkə tən küç çıxırdıqan qol tor ramkısını şəkilləndürüb, dövlətnin energiya pixətərlikigə kapalətli qiliş, mülazimət rayonunun yuqru süpətlik tərəqiyyatını puxtı tərək bilən təminlədi.
0: 50,000 kilometr uzunluq yer şari ekvatorini bir bütün 125 qetim alınıp çıkanğa baravar. 2020-ci yili 10-ci ayda 6 ay şimali cungar 750 kilovoltluq tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşu işe kiriştirilip. Şincan'ın 750 kilovoltluq elektritori barlıq vilayet oblast şehirlerini kapladı. 2025 yılı 7 ayda tarım oymalıqını çördügen 750 kilovoltluk tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşu bütün liniya boyunca tutaştırılıp, Cenubi Şincan bilen Şimali Şincan elektrik torunun tekşi mas terakkiyatı ilgir sürüldü. 14-5 yıl mezgilde Şincan elektrik toru da yeniden 25,000 kilometre tok yetkizüş liniyası köpeytilip, asasi kuruluş selinmesi 67 milyar 730 milyon yenge yetip, 13-5 yıl mezgilidikinin 52% aştı. Bu Şincan asasi elektrik torunu yani bir berpa kılganğa baraver bolup, elektrik torunun universal berdaşlık beriş iktidarı, içki taşkı tenşeş iktidarı, bir xatarlık xev xatargi taqabıl turuş iktidarı halkımı yukarı götürüldü. Mevqe Şincan'ın terakkatı koyulup, devlet elektrik toru Şincan elektrik energiyası çeklik şirketi elektrik toru orlaştırmasını sıcıl alalaştırıp, gol tor ramkısını yenilip derecesini östürdü. Növbette içki kısmını təminləydiğən 7 hal kısmın tor asasi tor ramkısını kurup çıkıp, adetten taşkırı yukarı besimlik elektrik torunun bütün rayonunu kaplışı, tekşi tərəqi kilişini işgaşırdı. 5-ci ayının ahırıca Şincan elektrik toru 750 kilovoltluk transformator ponkitinin 39-ni, liniya umumi uzunluğunun 14,800 kilometr, 800 hem de onunun yukarı kilovoltluk alahide yukarı besimlik tok yetkizüş liniyasının 1113,192 kilometr, 220 kilovoltluk transformator ponkitinin 182'ni kurup çıkıp, Cenub bilen şimal öz ara yerden verdiğen, şark bilen garip öz ara tutaşkan bir xatar, şençlik, canlık, tengşep taksimlenildiğen zamanı bir tok bilen təminleş torunu şekillendirdi. Mükemmel elektrik toru Şincan'ın kesb terakkiyatı ve halk turmuşunu yaxşılaşka çoğunkur mülazimet kıldı. Derecesi östürülgen elektrik energiyası ul əslahalarına tayınıp, devlet elektrik toru Şincan elektrik energiyası çeklik şirketi, kömür, nefit, tabii gaz, yeni energiya, yeni materyal, dehkançılık, çarıçılık məhsulatlarını pişiklaş qatarlıq, has kəsblərinin tok işiltiş ehtiyacıqa bütün küç bilen kapalatlı qilip, sanayet bağçı rayonu, kəsblər toplanan rayonlarını tok bilen təminləş yürüşlük əsahalarını mükemmelləşdirib, mukum elektrik energiyası arqılıq sodigar çakırıp məbləq cəlib qiliş və türlərinin əməlilişigi küç qoşdu. 2025 yılı Şincan'ın 3. kəsbide tok işiltiş miktarı bulturku okşaş mezgildi gedin 12,15%. Ahalilerinin turmuşu işiltilgen tok 7,47% aştı. Şincan'daki yezlani tok bilen təminləşinin şençlik buluş nisbiti 2015 yılıdaki 99,12%'in 2025 yılıdaki 99,87%'ki östü. Tok besiminin layakatlik buluş nisbiti 99,81%'ki yetti. 3 milyonun artıq dehqan çarıçının tok işiltişi qiyin buluş məsələsi üzül kesil həl qilindi. Şunun bilen bile, devletin Garp'nın tokeni şarkı yetküzüş stratejiyesi ve koş karbon nişanını işe aşırışını mevka kılıp, Şinjan enerji baylıkı özelliklerini toluk cari kıldırıp, 2. Özgürişcan tok yetküzüş liniyesi, 3. Turaklık tok yetküzüş liniyesi, rayon halkıp sırtkı yetküzüş endisini berpa kılıp, rayon halkıp tok yetküzüş iktidarı 33 milyon kilovattını aştı. Sırtkı yetküzüş dairesi bütün memleketteki 23 ülke, Atudum rayon, bivasta karşılık şehrini kapladı. Bu yıl 5. ayının ahırgıça Şinjan'ın sırtkı yetküzgen tok miktarı cemi 1 trilyon 70 milyar kilovat saat giyetti. Bunun içi de sırtkı yetküzülgen yeni energiyelik tok miktarının ilgilgen nispeti tahminen 30% olup, yeşil elektrik energiyasının yetküzüş kölümü üzüksüz kengeyip, bütün memleketinin energiye bilen temmileşki kapalatlı kılış ve yeşil töven karbonluk tip özgertişige sıcıl Şinjan küçüdü koştu.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyugatkan kızıl horaz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde devir nemunit sinamığı erişken Lir Shoujang bilen tanışımız. 6 ayda Lopnur Kölü rayonunun yeryüzü temperaturası 60 siltiye gradüstün aşkan bulup ısık dolgun kötürülüp durattı. Bu cayda giyah mı ünme etti. Ama bu, alaket diyazının içkirisindeki devlet meblağ siliş koruyu, Şincan Lopnur talilik tuz çeklik mesuliyet şirketinin işlep çıkırış bazısı kaynam taşkılıkı çümgen idi. 2026 yıllık çoğun tek şürüp remont kılış hizmeti resmi başlanan olup, bütün yıldaki köylüme en çoğun bulgan üskünelerinin süpütünü östürüş ötkülüge hücum kılış cengi umumiyizlik başlandı. Şirket Partiya Komitetinin şucisi, baş müdür Li Shoujang tanıştırıp, bu yıl birinci pesilde şirketimizin kali solfat mesulat miktarı bulturku okşaş mezgildekinin 7.92% eşip, tarihtaki yeni yukarı seviye yartıldı, dedi. 2 ay ilgiri o karhane vekili süpütüde 7. nöbetlik Avtonom Rayonluk Halk Hükümeti süpet mukafatını tapşırıp algan idi. Bu, Avtonom Rayon tesis kılgan en ali süpet şerifi. Li Shoujang mundaq dedi. Bu devlet meblağ siliş koruyu Şincan Lopnur Kalilik Tuz Çeklik Mesuliyet Şirketinin 20 neçe yılda muyan Lopnur Kalilik Mesulatları süpütüde Çın Turgallıkı'ı bulgan muayyelleştiriş ve heydekçilik. Karhanımız köğünlük koyup işlep çıkarılgan Kali Mesulatları Şençlik Kali Mesulatları arkalık devletin süpet can tomurunu kovdu di. Mesulatla zavutun çıkışta layakatlik buluş nispeti de baştın ahırı 100% buluşunu sakladı. Hem de 5G, Beydoğ Katarlık rakamlık akli iktidarlaşkan teknikilerden paydalanıp, tor toluk tutaştırılgan zavut kurup, işlep çıkırışının tutkül ceryanını sürüştürgülü buluşunu işgaşırdı.
1: Bugünkü künde bu zamanıvilaşkan zavutunun başlanış noktasının ilgiri hem adam körüple arkağı daciydiğen hayatlık çeklengen rayon ikerlikini tesavvur kılıç nahayt tez.
0: 20. əsrinin axırında dövlətimiz kalilik oğutni import qilishqa yüksək dərəcədə tayinilgan bulub, açlıq bixətərliki bir məhəl başqalarının çəklemesigi uçurgan idi. Lekin çöldərəb qalgan qaqas Lopnur Kölü rayonunun içkirisi də 200 milyon tonudun artıq əla süpətli kalilik tuz baylıqı saqlanılgan bulub, o oyğut işini ciddi kütüb turgan strategiyelik kömülüb yatqan baylıq idi. 1999 yılı 33 yaşlık Li Shoujang bir top igilik tiklik üçler bilen tarap tarapten kilip Lopnur Kölü rayonu'nı cem boldu. Bu yerde ul eslehele yok. Teknikilik hiyin meselele dünyada az uçura itti. Li Shoujang turunun deslepki mezgiri de en aldıra

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

شنشیتان مارکلوق بورک قوتلش بدنی کشیتش کپسولی. بی تردیکی OTC دورا. ترکیبی ایپومیدیوم اوتی، سلخ یپرماخلق ازغان، سیرخ یوگی، برجن ارقی یسالمسی، گوجی یسالمسی. خوشمچی ماتریال یوک، شکلی کپسول. اشتیدیکی دورا کنگور یکی بیغران تلقان. تمیسل چچمل. اساسلیخ رولی بورکنی قوتلب بدنی کشیتدو. بلپ تیلیب اغریش، باش قیش، Kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şınşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi

37 bilan va iste'mol qiling. Jilin Dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu çiseti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788. Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788.

Hörmətli radio dinləyicilər. Paltas beyiş mahirləri səhifəmizdə davamlaşdırıb atırıq. Əmdə biz birlikdə Xuatyan Şinjan Top Tarqıtış Çəklik Şirkətindən Aqtun nahiyəsi Jamul Terek yezisi Bağla kəndidə turuşluq birinci şuji xizmət ətirtinin başlıqı Suygo Fıngnın Çin qalıp Çin hissiyat bilən ammağa əməli iş qılıb bərgənliyi doğrusdakı hekayəni anlayırıq. Suygo Fıng Gülnisa Hoşır'nın oylısığa yeni bir qetim kirib ziyaret qıldı. Gülnisa'nın salametlikinin xeyli yaxşı əsliyə gelib, yergi tüşüb mağalaydıqan bolğallıqını görüb, onun könlü xeyli xatırcan boldı. Gülnisa'nın 80 yaşlıq onisi Mərəmni Saxan Barat bir cəttü turub, minnettarı bolğınıdın közüye iş qıldı. Onun kolunu tutup durup, qayt-qayta rəhmət etdi. Bu 20 yıldın buyan, Suygo Fıng tasadibi yarlanğan Gülnisa'nın salametlikinin asta-asta əsliyə kəlgənlikini gördü. Şundaqla, onun anasının bir qitim yardımsız qalğanda, yani bir qitim minnettar bolğanda, iki qitim yaş tökkən halatını esidə tutup aldı. Tonca qitim yaş tökkən vaqt 2025-ci ili 11-ci ay idi. Şu günü Suygo Fıng ailelerge kirib, ziyaret kılıvatkanda, Yıraktan Mərəmni Saxan'nın işik aldıda, özü yalğız közü yeşik kılıp, oldurğalıqını görüp, dərhal onun aldığı verip soradı. Momay yığılap durup, kızı Gülnisa yaymı etip, kuruq meyve siyetti vatkanda, üçcaklık toksikilitten yıkılıp düşüp yarlanğalıqını, operasiya haqqıga ciddi ehtiyaclıq ikenlikini, Toyuqsız yüz bergen tazatı beylik səbəbidin yaşanıp kalan özünün nemiqlarını belelmək kalanlıqını eytti. Təpsili iğiləş orqılıq. Suygo Fıng 40 yaşlıq Gülnisa'nın acırışıp kətkendin kiyin işki balısı və anısı bilen yalğız durmuş keçirvat kalanlıqıdın xəbər tapdı. O, ailesinin yetimo yerini tukkunının vakaletten başkuruşuğa tapşırıp berip, özü daim üçcaklık toksikletini minip, etraptaki nahiye şehirlerge berip yayımı ecip, yazda meyve çevi setip, kışta kuruk meyve çevi setip, uşak ticaret tayınıp turmuşunu kamda etti. Onun aralap tutup kaladığan tutkaklık kesili bulup, kesilip bazı da kuzgılıp kaladı. Şu günü yayımı açıqanda, onun toyuqsız kesili kuzgılıp, yıkılıp düşüp, yarılınıp, qovurğısı, oqırak süngeki, yuqırı belek süngeki qatarlıq köp yeri sundi. Doktorxanada yatqandan kiyin, operasiya kılıp, davalaşqa ciddi ehtiyaclıq bolıp qaldı. Davalanış sığurtısıdın atçot kıldırğandan kiyin ki, davalanış xıracıtı uşaq ticaretki tayınıp, tırıkçılık kılıvatkan bu ailegi nisbetten etkanda yanıla az bulmağan yük hesaplanatdı. Momayının kaybiyatını turaklaştırğandan kiyin, Suygo Fıng kent ahaliler komitetiğe kaytıp gelip, köpçilikni yığıp məslihetleşdi. Jungo Xuatyan Guruhi Çeklik Şirketi her qaysi yardım beriş yöleş noktalarda qiyinçilik tıkalıqallarga yardım beriş, vaqtlıq kutquzuş yardım beriş tür məbliği təsis kılgan edi. Onlar bu kutquzuş yardım beriş məbliğini iltimas kılıp, Gülnisa'ga yardım berişini ümit kaldı. Materiallarını tayarlap bolğandan kiyin, iltimas kılış tertipi arqılıq 5000 yuan kutquzuş yardım beriş məbliğini oğuşluq qoluğu keltürüp, Gülnisa'nın doktorxanada yetip davalanışıga məxsus işletdi. Kutquzuş yardım beriş pulunu tapşırıp elip, operasiya haqqi məsilisi əl bolup, bir aile kişilerinin kalbideki iğir yük ahiri yenikledi. Mərəmni Saxan xizmət ətirtinin əzaları və kənd kadrlarının kolunu tutup durup, ayacallanğanını halda mundaq dedi. Silərgə köp rəhmət. Bulmasa, mən qandaq qılışını bilmək etdim. Operasiyadan kiyin Gülnisa öy qaytıp dəm aldı. Suygo Fıng və xizmət ətirtinin əzaları görüc, On, yağ qatarlıq turmuş boyumlarını elip onu yoklap gelip, onunğa xatırcam davalanışını tapalap, qiyinçiliqi bolsa her vaqt xizmet ətirtigi berip, özünü istəşini qayt-qayt etdi.
Şonundan kiyin Şükov'un Gülnisa ailesinin turmuş ahvalıga ızcıl köngül bölüp geldi. Bayramlarda o hizmet etirtinin azaları bilen bile işik aldıgıcı berip ziyaret kılıp al sorudu. Merem Nisa Han her kitin kızgıllık bilen koğun tavuz tılıp, kuruk meyve çivilerini tizip, addi şekiller arkalık rahmetini bildirdi. Altın çayının 12. günü Şükov'un yeni bir kitim ziyaret kılganda Gülnisa'nın Mağalısı mu, lekin bedenideki polat mıh bir yıl toşkandan kiyin elevitili dağalıqı, şu çağda yeni bir ketim doktorhanıdı yetip operasiya kılı dağalıqı, yana davalınış xıracatı keyti dağalıqını bildi. Fütkül kütünüş mezgilide o sırtkı çıkıp yaymi etişka amalsız kalgaçka ailesi vaxtınca kirim mənbəsidin ayırılıp kaldı. Şükov'un yardım beriş yöleşini aldın pilallap, yeni bir ayda onunla işkin çıkaytımlıq, vaqtlıq kutkızış yardım berişini iltimas kılmakçı boldı. Merem Nisa'xan Momay bunu anlığandın kiyin kalbi illiqlıq toldı. Ayacalınıp yeni bir qaytım yaş tökdi. Qandaq rahmet etişini bilelmegen Merem Nisa'xan toxtamastın Şükov'un koluğa quruq meyvelerini tutkızdı. Ana bala işkeylenin kaybiyatı turaklaşkandan kiyin Şükov'un ular bilen paranlaşıp salametlikiniz üzül kesil yakşı bolgandan kiyin kandak planınız ba dep soradı. Gülnisa külüp durup Şüşoji, men öyde şunçı uzak vaqt bekar durdum. Yaram sakaygandan kiyin yana yaymi yeyip meyves etip bir jüp kolumga tayınıp hatırcam turmuş keçürümen.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsalatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjang İpek yolu çoğun bazar öycay çekli çirkinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: 6 ayının 19 günü, yani Dehqanlar kalendarı boyunca 5 ayının 5 günü devletimizden en-envi bayramı Duanwu bayramı. Bu bayramda rəngdar lint çigiş, əmən esiş, xuşbıraq bolaq elib yürüş, zong ziyiş, long qolva qaydaş qatarlıq Duanwu bayramına xas örüp adet faaliyetleri ütküz olidu. Junhua münevver ən-ənvi mədəniyyətini əvic aldırıb, Duanwu bayramını tinş asayiş ütküz eyli.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansının Sulu Shitting Update'ının 6.0 Plus nusxısı torgu çıxırıldı.
3: Sulu Shitting Update'ın 6.0 Plus nusxısının xəbər səyibisken aytıldı.
2: 18 kıl kanalda qızıq nöqtü uçturla nopozluq çöndürülüdü.
3: Qatnaş yol əhvali şu vaxtının özü duxturulüdü.
2: Sağlamlıq görsətmisi gümani qaraşlarınızı tügütüdü.
3: İşqi uğrunlaşdırış mülazımtıdə suallağa cevap verilüdü.
2: Tən tərbiyə müsabıqları ızlap xəbər kılınıdı.
3: Mol uçurunu dəl vaxtıda yan telefonu ızıl görə aləyisiz.
4: Sulu Shitting Update'ın 6.0 Plus nusxısının əm türkülük sinimi məzmulları sərxil.
5: Mukafatlıq Çekta atış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız mı?
4: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Sulu Shitting Update'ı 6.0 Plus'unuz kısmının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkırıldı.
2: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkırıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
4: Sulu Shitting Update'ı 6.0 Plus'unuz kısmında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
3: Şinjang Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjang'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjang'ın alahaydı meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
3: Şinjang hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şinjang Radyo Televiziya Stansı Sulu Shitting Update'ı 6.0 Plus nusxısı turmuşunuzu rendarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Sulu Shitting Update'ını çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.
6: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı aldımız.
7: Hürmetli radyo dinleyiciler, anlayabildiğiniz Şinjang Radyo Televiziya Stansının Munbet Tuprak programımızı, hem de dehqanlar yezi egiligi yeza dehqanlarga alaqadar uçurlarda bolsun. Sanja şehrige jaylaşqan Şinjang xalqara yuğurma hesaplaş küçi merkeziga kirgende hesaplaş küçi kesip ekologiya birleştirilgen mos taraqqiyat manzirisi tadirji namoyon boludu. Şinjang Xalqara Yoğurma Hesaplaş Küçü Merkezi Şinjang'daki yakke kölümü en çoğun, beyhattarlık dərgisi en yukarı, hesaplaş usulü modeli en pişip yetilgen Xalqara Yoğurma dərgiden taşkırı hesaplaş merkezi. Onu Şinjang boşluk, asman, zemin bir gevdeleşken təcrübəxanısı kurgan bulup, Özgüce yezi ilgilik süni əqli iqtidar modeliğe tayınıp, Otur Asiyadaki ərqaysı devletler üçün ilmi terikçilik lahiyyası tüzüp berdi. Bu sistema ətraptaki 3 devletnin 200'dan artıq yezi ilgilik əmkarlıq kooperatifiga ulunudu. Dehqanlar yan telefon, kompüter arqılıq hər vaqt kəsbi yezi ilgilik texnikisi yetekçilikige erişip, Jungo Şinjang'nın aldınki Katar'daki yezi ilgilik pen texnikisini Otur Asiya devletlerinin etiz başlarda əməliyleşiş imkaniyetige ege kılıdı.

Yakında Cungo Pukraları Aviyat Siyasi Şincan Başkuruş İdarisi Bügür Ayırdırımının işletiliş icazet namısını tarqıtış hizmetini tamamladı. Bu, Bügür Ayırdırımının resmi HVT şartını hazırlayıp, Şincan'daki 29. Pukralar transport ayırdırımına aylanğanlıqıdın derek berdi. Bügür Ayırdırımı Abdonom rayon bilen Pukralar Aviyatsiya İdarası'nın 14-5 yıldaki noktalık kuruluş törü bulu spiti bilen 4 si derecelik ölçem boyeci yasalgan. Uçuş, konuş yolunun uzunluğu 2600 metr. 3060 kvadrat metrlik aviyatsiya binası hem 4 ayırpılan orni yürüyüşleştirilip selingan bulup 2030 yılı ayırdırımı kirgen çıkan yolucu miktarı 300 bin adam kıytımga. Yük poşta yollanmasının kiriş çıkış miktarı 600 tonluğa yetiş planlanan. İgilnişçe Bügür ayırdırımı işgi kiriştirilgenden kiyin Bügür nahiyesinin buhraları aviyat siyasetiki boşlukla doldurup Tianşan'nın Cenobi etkideki universal katnaş torini yanımı mükemmelleştirip rayon bilen Şincan iştisirtideki merkezi şehirlerinin zaman makan aralıkını zor derecede ıskartıp nefit tabii gaz baylıkını etiş. Özgüce yezi ilgilikini terakki kıldırış. Medeniyet seyahat kesbini güllendirişge küşlük aviyatsiya hareketlendirgüç küçü koşup rayon iktisadi cemiyetinin yukarı süpetlik terakkiyatıga küç koşu diken.

Qadirlik dostlar, yezi iyiliki yeza, dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizni davomlashtiryapmiz. Asır dəlbede uruşnın altın mezgili. Yakında Çingilnan hiyasının Aqdala basırıda 40 min mo yerdeki tuncu qitimliq alayide derecelik bedeni uruş resmi başlandı. Çoğun tüptiki maşınlar oyaqdan boyaqqa ödüb, toxtumay məşğul atqılıb, aldıraşlıqqa tolğan mol hosul mənzirisi namayan boldi. Ot çöp şahi bolu süpüti bilen bide yirik oksil miqdarı yukarı ve yemkeşek kılıp işiltiliş kımmeti ela bolğaçqa kişilerinin yaqtırışıqı erişken. Özgitçe tabii evzellik ve ölçemleşken teriş, perviş kılış endişsigi tayınıp, şu çayının bedi süpüti muqim halda olahide derecilik ölçemge yetküzildi. Ela süpet, küşlük bazar rekabet küçünü yarattı. Bu qitim yig'ilingan alohida darajalik bedining har tonnasining mol topshirish bahosi 2350 yuanga yetdi. Navbatda bu turkumdagi tunchi qitimliq bedining hammasida muddatdan burun setish zakazi imzolangan bo'lib, Gansu qatorliq joylarga bir tutash setiladi.